Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. De ki bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz. Harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı hemen koşarak oraya kaçarlardı. İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir, biz yalnız Allah'a rağbet eder

0: onun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi namazlarımızı kabul eyle, orucumuzu kabul eyle, zikrimizi kabul eyle, sana dönüşümüzü kabul eyle. Senden başka biz başkasına döndürme bizi ya Rabbi. Senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Ya Rabbi, yakarışlarımızı, tevbemizi, istiğfarımızı, zikrimizi, namazımızı, bütün haykırışlarımızı kabul eden, o kapıları sonsuza kadar açan, merhamet kapıları, af kapıları hiç kapanmayan sensin. Bizlerin dualarını kabul eyle. Dualarımızı Kabe'de, Zemzem kuyusun başında, Hicri İsmail'de yapılan dualardan eyle ya Rabbi. Bütün bu dualardan ölülerimizi haberdar eyle. Onların üzerinde bir sıkıntı varsa gider, sıkıntı yoksa mekanlarını ve makamlarını âli eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Erarabacı. Meryem Suresi 16 ila 36. ayet.

والسلام.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafına bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde germişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler. Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptım. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem, çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Mü'minun Suresi 33 ila 42. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberin kavminden Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: "O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. Andolsun kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız. O öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Halbuki bu size vaat olunan şey ne kadar da uzak. Hayat bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Bu Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız." O peygamber, "Ey Rabbim, yalanlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Allah, "Yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır," dedi. Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çör çöp yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Müzemmil Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece

0: Bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, bunu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Nur Suresi 27 ila 34. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, zinet yerlerini göstermesinler. Baş örtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini kocalarından yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut Müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Andolsun, biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celalü, göklerin ve yerin tasarrufunun Allah'a ait olduğunu şöyle beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Buruç Suresi 8 ve 9. Ayetler.
3: Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir.
4: Maide Suresi 40. Ayet.
6: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
4: Tevbe Suresi 116. Ayet.
3: Şüphesiz göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Maide Suresi 6 ila 11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar, ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, defi hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, tövbe istiğfar ediyoruz, günahlarımızdan af diliyoruz, günahlarımızı affeyle Allah'ım, aminlerimizi kabul eyle Allah'ım, aminlerimizi kabul eyle Allah'ım, umduklarımıza nail eyle Allah'ım, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Çocuklarımızı, gençlerimizi Kur'an'ın yolundan ayırma Allah'ım. Resulünün yolundan ayırma Allah'ım. Kitabının yolundan ayırma Allah'ım. Peygamberlerinin izinde daim eyle Allah'ım. Senin peygamberinin sünnetinden ayırma Allah'ım. Kitap ve sünneti bizlere emanet ettin. Size iki şeyi emanet bırakıyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyurdu Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin bu iki emanetine sahip çıkmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlere nasip eyle Allah'ım.

Yollarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Mümin Suresi 53 ila 65. Ayetler.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمده.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrailoğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktı. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Körle gören, iman edip salih ameller işleyenlerle kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle.

0: Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çağlar Ateş. Zümer Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür? Yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. İnsan

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse katkısı kafir olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer. Onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler, ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası, Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans, hakikatin sesi Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati.

0: yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kafirlere karşı davranışlarımızın nasıl olması gerektiği şöyle beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Kehf suresi 28. ayet.
2: Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
0: Şura suresi 15. ayet.
3: Ey Muhammed! Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır.
0: İnsan suresi 24. ayet.
4: O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Bakara Suresi 92 ila 96. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Musa size açık mucizeler getirmişti de arkasından sizler nefislerinize zulmederek buzağı ilah edinmiştiniz. Hani Tur'u tepenize dikerek sizden söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın, ona kulak verin demiştik. Onlar dinledik, karşı geldik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağı sevgisi onların kalplerine sindirilmişti. Onlara de ki, Tevrat'a beslediğinizi iddia ettiğiniz imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür. Eğer inanan kimselerseniz. De ki, eğer iddia ettiğiniz gibi Allah katındaki ahiret yurdu, cennet diğer insanlar için değil de yalnız sizinse ve doğru söyleyenlerseniz, hadi ölümü temenni edin. Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü hiçbir zaman temenni edemezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun sen onların yaşamaya, bütün insanlardan, hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün işlediklerini görür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

0: Ya Rab, 14 asır önce veda hutbesinde ashabına hitap ederken kimin üzerinde bir emanet varsa onu sahibine versin buyurmuştu Habibi Edib'in. Bizler bugün türlü emanetle yüklü geldik buraya Rabbim. Üzerimizde nice kimselerin hakkı var. Dilimizle nice kimselerin kalbini kırdık. Ellerimizle nice kimseleri incittik. Şimdi hepsini itiraf etmeye geldik ya Rab. Bütün yüklerimizden arındır bizi. Allah'ım bütün günah ve hatalarımızı affeyle Allah'ım. Ya Rab zulmetmeyin, zulme boyun da eğmeyin buyurmuştu Habibi Edib'in. Onun mübarek sözleri bugün de sanki aramızdaymış gibi kulaklarımızda çınlıyor. Ancak biz onun istediği gibi bir ümmet olamadık ya Rab. Biz onun gibi istediği bir ümmet olamadık. Başta nefislerimize zulmettik. Zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatamadık. Onları çoğu zaman yalnız bıraktık. Gözyaşlarına ortak olamadık. İtiraf ediyoruz. Bugün el açtık. Senden af diliyoruz ya Rab. Bizleri affeyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Âl-i İmrân Suresi 14 ila 20. ayet.

0: الجهاد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bunlar, Rabbimiz biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde

0: Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. A'raf Suresi 109 ila 126. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da, tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın asanı, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Yıldırım. Hud Suresi 25 ila 35. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. Kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz, dediler. Nuh dedi ki: ey kavmim, söyleyin bakalım. Şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerindeysem ve o kendi katından bana bir rahmet vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim, buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben o iman edenleri teklifinize uyarak kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim, eğer ben onları kovarsam, beni Allah'tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz? Size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki: ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir. Nuh dedi ki: onu size dilerse ancak Allah getirir. Ve siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allah sizi azdırmak istemişse, öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Ey Muhammed! Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi mi uydurdu diyorlar. De ki, eğer onu uydurmuş

0: Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, ferahlık ve mutluluk tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzakları, bir takım tertipleri ve asılsız iddiaları vardır. De ki, Allah daha çabuk tuzak kurar. Şüphesiz elçilerimiz, melekler, kurmakta olduğunuz tuzakları yazıyorlar. O, sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki, gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını, batıp boğulacaklarını anlayınca dini Allah'a haskılarak "Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a yalvarırlar. Fakat onları kurtarınca bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız sırf kendi aleyhinizedir. Bununla sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bizedir. Biz de bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının hali ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hali gibidir ki insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle bütün ziynet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufa kadir olduklarını sandıkları bir sırada, geceleyin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz, afetimiz geliverir de, bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getiririz. İşte düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Kötü işler yapmış olanlara gelince, bir kötülüğün cezası misliyledir ve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara "Siz de ortaklarınız da yerinizde bekleyin" diyeceğimiz günü düşün. Artık onların ortak koştuklarıyla aralarını tamamen ayırırız ve ortak koştukları derler ki "Siz bize ibadet etmiyordunuz. Şimdi ise sizin bize tapınmanızdan habersiz olduğumuza dair sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter." Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak ve kendi akıbetini öğrenecek. Hepsi de gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülecekler ve ilah diye uydurdukları şeyler onları yüzüstü bırakıp kendilerinden kaybolup gidecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, göklerin yaratıcısının kendisi olduğunu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şura Suresi 11. Ayet.
2: O, gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu suretle sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
1: Fatır Suresi 1. Ayet.
3: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
1: Hac Suresi 65. Ayet.
4: Görmüyor musun ki Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü o tutuyor. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El Muahhir Celle Celalu Celle Celalu. İstediğini geri koyan, arkaya bırakan. Sen El Muahhirsin. Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltansın. İstediğini geride bırakansın. Emir ve yasaklarına uymayanları zelil edensin. El Muahhir isminin idrakine varan müminler imtihan dünyasında olduklarını unutmazlar. Senin El Muahhir ismin Mukaddim isminin karşısında bulunur. Emirlerine uyan müminlerin dereceleri ve mertebelerini yükseltensin. Kulluk vazifesinde kusur işleyenlere ise lütfunla muamele edensin. Nitekim senin emrine uymamak perişanlıkların en kuvvetli sebebidir. Ey dilediğini geri bırakan Allah'ım! Dilediğini yapmaya muktedir olan yalnız sensin. Bizi geri bıraktıracak şeylerden koru ve bizlere afiyet nasip eyle. Amin.
3: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 21. Cüz.

هم بغير علم فمن يهدي من أضل الله فما لهم من ناصرين.

عليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا

0: أضاعت لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve onlara şöyle deyin. Biz, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynı ilahtır. Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz. İşte böylece biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar, kitap ehlinden çağdaşın olanlardan da ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar ederler. Sen şu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onun sağ eline yazmıyordun. Okuyup yazsaydın, o takdirde batıl peşinde koşanlar şüpheye düşerlerdi. Hayır, o kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar eder. Dediler ki, ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya, işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Hikmet gereği belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara mutlaka gelirdi. Onlar farkında değillerken, kendilerine ansızın elbette gelecektir. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap kâfirleri üstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün, şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah onlara, yapmakta olduklarınızın cezasını tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım, yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini

inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zafer vermesiyle müminler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Allah onlara zafer konusunda bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusunda ise tamamen gafletlidirler. Onlar kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah göklerle yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar. Yine onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Allah onlara asla zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra Allah'ın ayetlerini yalanladıkları ve onlarla alay etmekte oldukları için kötülük işleyenin sonu daha da kötü oldu. Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder, sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir. Onların Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçiler de olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler. İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine atılacaklardır. Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş, çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz.

Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar onundur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi. Kölelerinizden verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Fakat zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah'ın bu şekilde saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayışla sevinip böbürlenmektedir. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım. Hadi şimdilik yararlanın ama yakında bileceksiniz. Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o Allah'a ortak koşmaları konusunda isabetli olduklarını söylüyor. İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz, işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat artıranlardır. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan bunlardan herhangi bir şey yapabilen var mı? O onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır. De ki, yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşan kimselerdi. Allah tarafından geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse ancak kendileri için cennette yer hazırlarlar. Bu hazırlığı Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırması için yaparlar. Şüphesiz o inkar edenleri sevmez. Rüzgarları yağmurun müjdecileri olarak göndermesi Allah'ın varlık ve kudretinin delillerindendir. O bunu size rahmetinden tattırmak, emriyle gemilerin yol alması, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için yapar. Andolsun, senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım etmekse üzerimizde bir haktır. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir. Allah onları dilediği gibi bazen yayar ve bazen yoğunlaştırır. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Onu kullarından dilediklerine uğrattığı zaman

bir de bakarsın sevinirler. Oysa onlar daha önce kendilerine yağmur yağdırılmadan evvel kesin bir ümitsizliğe kapılmışlardı. Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o ölüleri de elbette diriltecektir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Andolsun, eğer ekinlerine zararlı bir rüzgar göndersek de o ekini sararmış görseler, ardından mutlaka nankörlük etmeye başlarlar. Şüphesiz sen ölülere işittiremezsin. Dönüp gittikleri zaman çağrıyı sağırlara da işittiremezsin. Sen körleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola iletemezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp Müslüman olan kimselere işittirebilirsin. Allah, sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir. Kıyametin kopacağı gün suçlular dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir. Andolsun siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun eğer sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız derler. Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik, asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İşte Allah'ın yarattıkları. Hadi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer

Hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Lokman öğütlerine şöyle devam etti. Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulba tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah, göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Biz onları dünyada biraz yararlandırırız, sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye layık olandır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır.

O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır, o, kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir. Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan, sonra da arşa kullandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler, süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. İşte Allah, gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Kafirler dediler ki, biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Suçlular, Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, Rabbimiz, gerçeği gördük ve işittik, artık şimdi bizi dünyaya döndür de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız dedikleri vakit, onları bir görsen. Eğer dileseydik, herkese hidayetini verirdik. Fakat benim andolsun cehenneme hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım sözüm gerçekleşecektir. Onlara şöyle denilecek. O halde bugününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine bu ayetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerini hamd ederek tesbih edenler inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Hiç mümin fasık gibi olur mu? Bunlar elbette eşit olmazlar. İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak meyve cennetleri vardır. Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler ve onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir. Andolsun, dönsünler diye biz onlara ahiretteki en büyük azaptan önce dünyadaki yakın azabı elbette tattıracağız. Kim Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştı. Sabredip, ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman, içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü, üzerinde ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda onlar arasında hüküm verecektir. Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hala duymayacaklar mı? Görmediler mi ki biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız? Hala görmeyecek

Eğer doğru söyleyenlerseniz, şu fetih ne zamanmış diyorlar. De ki, fetih kıyamet günü, inkar edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır. Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar, Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman ordular üzerinize gelmişti de, biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, Allah ve Resulü bizi ancak aldatmak için vaatte bulunmuşlar diyorlardı. Hani onlardan bir grup, ey Yesrib, Medine halkı, sizin burada durmak imkanınız yok, hadi geri dönün demişti. Onlardan bir başka grup da, evlerimiz açık, korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık, korumasız değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer Medine'nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı. O konuda fazla gecikmezlerdi. Andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir. De ki, eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecektir. O takdirde bile hayatın zevklerinden pek az yararlandırılırsınız. De ki, eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah'tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese, buna engel olacak kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar. Şüphesiz Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Size katkıda cimri davranarak savaşa pek az gelirler. Korku geldiğinde ise üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de ganimete karşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşte onlar imanı

ettiler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah'a kolaydır. Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri bir daha gelecek olsa isterler ki çölde bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri gidip gelenlerden sorsunlar. İçinizde bulunsalardı da pek az savaşırlardı. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce, işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması, Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıkları azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah, inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah, kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey peygamber! Hanımlarına de ki, eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size muta vereyim ve sizi güzelce bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamberin hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa, onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi ve sonrasında yapılacak uygulamayı belirten bir hadiste, İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayete göre bir adam Peygamberimiz aleyhisselama "Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?" diye sordu. O da "Konup göçendir" dedi. O kişi "Konup göçen kimdir?" diye sorunca Peygamberimiz aleyhisselam "Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tekrar başlayandır" dedi. Ey Rabbimiz! Sen bizi sevgililer sevgilisi Resul'ün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurduğu konup göçenlerden eyle. Ey Allah'ım! Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i İzzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Osman. 3. bölüm. Sadakatin ve cömertliğin zirvesi.
3: Hicretin 4. yılı, Cemaziyelevvel ayı. Medine semaları ağır bir hüzünle kaplıydı. Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye'den olan ve bizzat Allah Resulü tarafından ismi verilen 6 yaşındaki Abdullah vuslat vaktini beklemekteydi. Talihsiz bir kaza sonucu yüzünü bir horozun gagalamasıyla başlayan o ağır şişlik ve hastalık taze fidanı yatağa mahkum etmişti.
4: Benim güzel Abdullah'ım, babasının göz nuru. Duyar mısın sesimi? Baban burada, hemen başucunda.
5: Baba, gözüm çok acıyor.
4: Sabret ey yavrum. Rabbim seni bizden daha çok sever. Sana adını veren deden de birazdan burada olur.
6: Ey Ebu Abdullah, Allah Resulü kapıda seni ve evladını ziyaret etmek ister.
4: Buyursunlar. Başımızın tacıdır. Bu haniyi teşrif etmesi benim yaralı gönlüme sükunet verir. Rabbim emanetini benden alırken senin şefkatinden bizi mahrum etme.
3: Hazreti Osman, Habeşistan gurbetinin ve vefat eden eşi Rukiye'nin aziz hatırası olan oğlunu toprağa verirken metanetle "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" diyerek teslimiyetin en büyük örneğini veriyordu. Hazreti Peygamber torununun cenaze namazını kıldırdıktan sonra mezarın başına geçip bekledi. Allah Resulü'nün mübarek gözlerinden torunu için sessiz yaşlar süzülüyordu. Hazreti Osman künyesini aldığı evladını, Ebu Abdullah künyesinin sahibini bizzat kendi elleriyle toprağa indirdi.
4: Git, yolun açık olsun yavrum. Annene selam götür.
3: Hazreti Osman evladını Osman bin Mazun'un kabri yanına defnederken metanetle teslimiyetin en asil örneğini veriyordu. O günden sonra Medine semalarında yankılanan bu hüzün, Osman'ın Ebu Abdullah künyesinde ömür boyu sürecek bir sadakat mührü olarak kalacaktı. Hicret sonrası Medine'de içme suyu temin etmek büyük bir sıkıntıydı. Tatlı suyu olan Rume kuyusu vardı, ancak o da bir Yahudinin elindeydi ve suyu satıyordu.
7: Vallahi bu zulüm dayanılır gibi değil. Bir kırba su için kuyu sahibine tüm kazancımızı veriyoruz.
8: Doğru dersin kardeşim. Kuyu bizimdir, lakin su bize haram kılınmış gibi. Kimin gücü yeter bu haksızlığa son vermeye?
9: Sızlanmayı bırakın da paraları hazırlayın. Su bende, para sizde. Nizam budur.
4: Selam olsun size ey kardeşlerim. Duyarım ki su derdi belinizi bükmüş, gönlünüzü daraltmış.

0: Aleykümselam ey Osman bin Affan. Allah Resulü müjdeledi. Kim bu kuyuyu satın alıp Müslümanların hizmetine sunarsa cennet onun içindir buyurdu. Lakin bu servet kimde bulunur?
1: Rabbim bu serveti bize bugünler için ihsan etti ey dostlarım. Ey kuyu sahibi, Rume kuyusu için sana 35 bin dirhem teklif ediyorum.
2: 35 bin mi? Sen ciddi misin ey Ebu Abdullah? Bu Medine'nin gördüğü en büyük bedeldir.
1: Ciddiyim. Bu kuyu artık ne benimdir ne senin. Allah yolunda tüm Müslümanların vakfıdır.
3: Allah senden razı olsun ey Osman. Cennet müjdesi seninle olsun.
4: Hazreti Osman sadece susuzluğu dindirmiyor, aynı zamanda cömertliğin bir toplumun kaderini nasıl değiştirebileceğini gösteriyordu. Takvimler hicretin 6. yılını gösteriyordu. Müslümanlar Kabe özlemiyle yanarken Hudeybiye'de konaklamışlardı. Allah Resulü barışçıl niyetini Kureyş'e anlatmak için Mekke eşrafının en sevdiği adamı, damadı Osman'ı elçi olarak seçmişti.
5: Hoş geldin ey Osman bin Affan. Kureyş seni burada görmekten memnun. Sen bizim kanımızsın. Asaletimizsin. Bak, Beytullah orada duruyor. Madem geldin, git ve dilediğin gibi tavaf et. Kimse sana engel olmayacak.
1: Hayır ey Eban. Allah'a yemin olsun ki Allah Resulü bu Kabe'yi tavaf etmeden ben tek bir adım bile atmam. Ona izin verilmediği sürece ben bu şerefi kendime haram kılarım.
5: Bu nasıl bir sadakattir Osman? Mekke halkı senin bu duruşunu asla unutmayacak.
4: Hicretin 9. yılıydı. Bizans İmparatoru Heraklius'un büyük bir orduyla Medine üzerine yürüyeceği haberi şehre ulaştı. Yaz mevsiminin en kavurucu sıcakları ve şiddetli bir kıtlık şehri ve yürekleri kavuruyordu. Bu tehdit karşısında Hazreti Peygamber Bizans ordusuna karşı bizzat bir sefer düzenlemeye karar vererek hazırlıkları başlattı. Hazırlık aşamasında karşılaşılan büyük maddi imkansızlıklar ve mevsimin zorlu şartları nedeniyle İslam ordusuna Ceyşul Usre, yani zorluk ordusu. Bu sefere de Tebük Seferi denilecekti.
1: Ey Müslümanlar! Bizans dev ordusuyla üzerimize geliyor. Bugün zorluk seferi günüdür. Herkes gücü yettiğince yardım etsin.
0: Ey Ömer! İşte deve yükleriyle hurmalar. Hepsi feda olsun.
4: Herkes elinden geleni yaptı. Hazreti Osman da 300 deve ile gelmişti.
1: Ya Resulallah, işte tam teçhizatlı 300 deve. Bir yuların bile eksik olmadığı mühimmat. Ve işte kendi öz malımdan 1000 altın.
6: Maşallah ey Osman. Bak, Allah Resulü tebessüm ediyor ve müjdeliyor. Bugünden sonra yapacağı hiçbir şey Osman'a zarar vermez.
4: Hazreti Osman sadece malını değil, ümmetin umudunu da o gün o mescide dökmüştü. Onun bu fedakarlığı asla unutulmayacaktı. Resul-i Ekrem'in en sadık vahiy katiplerinden biri olan Hazreti Osman, Hazreti Ebubekir devrinde de katiplik ve müşavirlik görevlerini büyük bir titizlikle sürdürmüştü. Hazreti Ebubekir vefatından önce Hazreti Ömer'i halef tayin etmek istediğinde bu karara en güçlü ve olumlu görüş verenlerden biri Osman bin Affan olmuştu. Şimdi ise o Hazreti Ömer'in yakın danışmanı olarak ümmetin yükünü omuzlamaktaydı.
1: Gel ey Ebu Abdullah. Ebu Bekir'in yanındaki o sadık katipliğin bugün benim en büyük dayanaklarımdandır. Estağfurullah ey müminlerin emiri. Biz sadece Rabbimizin rızasını ve ümmetin selametini gözetiriz. Mısır fethi için Amr bin el-As'a izin vermemem hususunda hala aynı fikirde misin? Neden bu kadar temkinli davranırsın? Amr yiğittir. Lakin Mısır büyük bir lokmadır ey Ömer. Ordumuzu çok geniş bir alana yaymak henüz nizamını kurduğumuz toprakları savunmasız bırakabilir. Tereddüdüm
7: sadece ümmetin gücü

0: kendini korumak içindir. Haklısın. Peki ya benim Suriye yolculuğuna bizzat çıkmama neden karşısın? Halifenin ordusunun başında olması onlara güç vermez mi? Medine, İslam'ın kalbidir. Senin buradan uzaklaşman merkezi zayıflatır. Senin gölgenin Medine üzerinde olması Suriye'deki kılıçlardan daha mühimdir. Senin bu hilmin ve hayan benim hiddetime mizan olur. Lakin bir meselede kalplerimiz birdir. Fethedilen araziler. Evet, o verimli topraklar fatihler arasında taksim edilmemeli. Onlar fey olarak kalmalı. Gelecek nesillerin ve yetimlerin hakkı ebediyen korunsun. Ağzına sağlık ey Osman. Adaleti tesis ederken Rabbim senin bu selim kalbinden bizi mahrum etmesin.
1: Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in 10 yıllık hilafeti boyunca onun en yakın danışmanlarından biri oldu. O, görevini derin bir feraset kaynağı ve sarsılmaz bir sadakat köprüsü olarak devam ettirdi. Ancak takvimler, hicretin 23. yılını gösterdiğinde, Halife Ömer, Mescid-i Nebevi'de namaz kıldırdığı sırada hançerlenerek ağır bir şekilde yaralandı. Bu karanlık sabahın ardından ümmetin kaderi, Hazreti Ömer'in bizzat görevlendirdiği 6 kişilik şura meclisine emanet edilecek, gözler bu meclisin kararına çevrilecekti.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Bakara Suresi 1-3 ve 238, İsra Suresi 79 ve Ankebut Suresi 45. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makam-ı Mahmud'a ulaştırsın. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunu oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Davudi. Enbiya Suresi 101 ila 107. ayetler.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz. Ve melekler onları, işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaşın hikmetlerine dair şu hükümler beyan buyurulmuştur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Enfal Suresi 42, 43 ve 44.
5: Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki, şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, durumu fark edince sözleşmenizi ayrılığa düşerdiniz. Savaşa yanaşmazdınız. Fakat Allah olacak bir işi, müminlerin zaferini gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün. Yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah elbette hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi, elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bunlardan kurtardı. Çünkü O, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür.
3: Tevbe Suresi 13 ve 14.
6: Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek müminler iseniz, kendisinden korkmanıza daha layıktır.

0: Allah'la savaşın ki Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mümin topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Tarık Suresi.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe and olsun. Yarık yarık çatlamış yere and olsun. Şüphesiz o Kur'an hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İsa aleyhisselamın duası. Maide suresi 114. ayet.
3: Ey Allah, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Raşiye Suresi.

حكيم. لست عليك

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır.

0: O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Zümer Suresi 73 ila 75. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Tevbe Suresi 18, Nahl Suresi 125 ve Fussilet Suresi 33 ila 34. ayetler.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim.

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost.

0: dosdolu vermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi. Kuvam
1: Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 38. bölüm. Antlaşmanın ihlali.
3: Muhammed Medine'de lider olmaya artık çok yakın. Bize bir anlaşma bile hazırlamış. Kral mı olmak istiyor?
4: Muhammed tüm Medine'yi ele geçirecek. Tüm Yahudilerin kralı olacak.
3: Ne istiyorsun Muhammed? Ne istiyorsun? Söyle istediğini verelim. Liderliğimi, tacımı sana mı vereyim? Tahta sen mi geçmek istersin? Kimileri kılıcıyla kazanır tahtı. Kimileri de senin gibi ikna yoluyla kazanır.
4: Muhammed'e karşı bir önlem almamız gerek. Bir önlem. Yoksa tüm şehir elimizden gidecek.
3: Ne yapmalıyız ki? Müslümanların sayısı arttıkça arttı şehirde. Bir de tüm şehri kardeş yaptı. Benim saltanatımın önünde kardeşim olsa onu bile ezer geçerim.
4: Yahudi kardeşlerim, bakalım kendi din kardeşinin arkasından mı, yoksa kendine Müslüman diyen bir peygamberin arkasından mı gidecek?
5: Konuşursunuz, ben dinlerim, ama yanlış konuşursunuz. Muhammed iyidir. Yapmayın, Müslümanlar kardeşimizdir.
6: Onlar kardeşimiz değildir.
4: Onlar bizim gücümüzü düşürüyor. Medine'yi elimizden alacaklar.
5: Medine büyük bir şehir, herkese yeter. Herkes burada kardeşçe yaşayabilir.
6: Müslümanlar zenginleşecek. Müslümanlar mallarımızda pay iddia edecek.
5: Bu topraklar bereketli topraklardır. Bu toprakların ekmeği herkese yeter.
4: Yetmez! Neden daha refah yaşamak gerekirken Mekke'den buraya gelen Müslümanlarla paylaşalım?
3: Ben peygamberin yaptığı anlaşmayı tanımıyorum.
6: Beni Kaynuka kabilesi bunu tanımıyor.
5: Yapmayın kardeşlerim, yapmayın. Onlar muhacir, onlar misafirimiz. Onlar evlerini terk edip bize geldiler.
3: Sus be adam. O kadar meraklıysan git onlardan biri ol. Bizden değilsin.
4: Hadi kardeşlerim, gidelim. Hadi gidelim.
6: Müslümanlar kardeşimiz değildir bizim. Kardeşimiz değildir.
5: Yapmayın, yapmayın. Tüm insanlar kardeştir. Allah birdir. Allah birdir.
4: Belli ki sen de Müslüman oldun. Sen de git o Müslüman kardeşlerinin yanına. Hadi.
3: Şehrimizde Müslüman istemiyoruz.
4: Müslümanları istemiyoruz.
3: Müslümanları istemiyoruz.
4: Muhammed'i istemiyoruz.
3: Muhammed'i istemiyoruz Medine'de.
7: Muhammed'i Medine'de istemiyoruz.
3: Onu burada istemiyoruz.
1: Medine vesikasının hükümleri hicretin ikinci yılında, yani 624'te tek taraflı olarak ilk defa Beni Kaynuka Yahudilerince bozulmuştur. Bazı Yahudiler Beni Kaynuka çarşısında alışveriş yapan Müslüman bir kadını rahatsız etmiş, bu durum birkaç kişinin ölümüyle neticelenen Müslüman-Yahudi çatışmasına sebebiyet vermiştir. Anlaşmayı bozan ve kalelerinde savaş düzeni alan Beni Kaynuka kuşatma sonunda Hazreti Peygamber'in hükmüne rıza gösterip teslim olmuş, 700 savaşçıya önce idam cezası verilmiş, daha sonra affedilip alacaklarını tahsil etmelerine ve şehirden çıkıp gitmelerine izin verilmiştir. Anlaşmayı bozan ikinci Yahudi kabilesi Beni Nadir olmuştur. Hazreti Peygamber bir gün Müslümanlarla Yahudilerin beraber ödemeleri gereken bir diyet parasını almak için Nadir oğullarına gitmiş, bu esnada Nadir oğulları peygamberi öldürmeye teşebbüs etmiştir. Uhud gazvesinden 6 ay sonra cereyan eden bu olay üzerine Hazreti Peygamber Nadir oğullarını 15-20 gün muhasara altına almış, teslim olan Nadir oğulları Medine'den çıkarılmış

ve Hayber'e sürgün edilmiştir. Son olarak Hendek gazvesinde Mekkeli müşriklere destek verme teşebbüsünde bulunan Beni Kurayza da vesikayı ihlal etmiştir. Bunlar da Sad bin Muaz'ın verdiği hüküm doğrultusunda cezalandırılmıştır.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 57 ila 65. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: واصطبر لعبادتي. هل تعلم له سميا؟ صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar Adem'in ve Nuh'la beraber gemiye bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği Adn cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle gerçekleşir. Orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin selam deyişini işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır. İşte bu, kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir. Cebrail şöyle dedi: biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir. Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
3: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle. Sizlerle.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Enam suresi 95 ila 99. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah. Peki ondan nasıl çevriliyorsunuz? O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir, ölçüp biçmesidir. O, sayelerinde kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. O sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet.

0: bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır. O gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden üst üste binmiş taneler, hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmış salkımlar, üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız. Her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı. Bunların meyvesine bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için Allah'ın varlığını gösteren ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Yunus Suresi 5-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçekle, hikmeti gereğince yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimselerle ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları, "Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım." Aralarındaki esenlik dilekleri, "Selam." Dualarının sonuysa, "Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur." sözleridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Maide suresi 26.
6: Allah şöyle dedi. O halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme.
4: Araf suresi 103.
7: Sonra onların ardından Musa'yı apaçık mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber olarak gönderdik de onları, mucizeleri inkar ettiler. Bak bozguncuların sonu nasıl oldu.
4: Yunus suresi 93.
8: Andolsun biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Ra'd Suresi 19 ila 26. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

0: Adem Efendimizin duası. Tevbe suresi 129. ayet.
1: Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O, yüce arşın sahibidir.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah İtil. Âl-i İmran Suresi 110 ila 115. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir. Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşmaya kalkışsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ve mümin insanların güvencesine sığınmadıkça kendilerini zillet kaplamıştır. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar ve yoksulluk onları kapladı. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmekte

0: ve Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemekte oluşlarıydı. Onların, kitap ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Lokman Suresi 1-11. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik, asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İşte Allah'ın yarattıkları. Haydi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin

frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hoşgörü, diğer bir ifadeyle müsamaha, sevgi temeline dayanan ahlaki bir erdemdir. Hoş görmek, kolaylık göstermek, iyi karşılamak, ayıplamamak, hatayı görmezden gelmek, kırıcı ve aşağılayıcı olmamak, affedici olmak, kendi anlayışımıza aykırı olan görüşleri sabırla karşılamak demektir. Hoş görmek, affedilebilecek kusurları düzeltme hususunda insanlara fırsat tanımayı, samimi bir niyetle yardımcı olmayı ve onları anlayışla karşılamayı gerektirir. Dolayısıyla hoşgörü ne katlanma, tahammül etme gibi samimiyetsiz bir tavır ne de görmezlikten gelme, aldırış etmeme gibi sorumsuzca bir tutumdur. Aksine kişinin kendi irade ve tercihi doğrultusunda ortaya çıkan ahlaki bir meziyettir. Hoşgörünün varlığından söz edilebilmesi için hoşgörenin hoş gördüğü şeyi bastırabilecek ya da engelleyebilecek güce sahip olması fakat o gücü kullanmamayı yeğliyor olması gereklidir. Aksi takdirde hoşgörüden bahsedilemez. Bir gün Allah Resulü mescitte otururken bir bedevi içeri girdi. İki rekat namaz kıldıktan sonra "Allah'ım bana ve Muhammed'e merhamet eyle, bizimle birlikte başkasına merhamet etme" diye dua etti. Bedevinin bu garip duasını işiten Hazreti Peygamber, engin hoşgörüsüyle gülümsemekten kendini alamadı ve "Sen geniş olanı rahmeti daralttın" dedi. Bir süre sonra bedevi mescidin bir köşesinde bevletmeye başladı. Onun bu halini gören ashab engellemek için öfkeyle ona doğru koştular. Fakat Resulullah ashabına onu bırakmalarını ve bevlettiği yere bir kova su dökmelerini söyledi. Sonra şöyle buyurdu. Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcı olarak değil. Hazreti Peygamber bedeviye ne kızmış ne de kötü bir söz söylemişti. Aksine ona yine hoşgörüsüyle yaklaşıp mescitte böyle yapılmaması gerektiğini söyleyerek hatasını fark ettirmeye çalışmıştı. Nitekim bu tutumu sonuç vermiş, bedevi yaptığı hatanın farkına varmıştı.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Fecr Suresi 15 ila 30. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır. Yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Hayır. Yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edici azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağ kimse vuramaz. Allah şöyle der. Ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Zümer Suresi 17-21. Ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Hakkında azap sözü, hükmü gerçekleşenler hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın? Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için cennette üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çer çöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif

0: Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Şuara Suresi 160 ila 175. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut dediler, bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygambere saygının nasıl olması gerektiğini şöyle beyan buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hucurat Suresi 1. Ayet.
4: Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Hucurat Suresi 5. Ayet.
5: Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Wow Radyo'da Cuma sohbeti başlıyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina.

0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Cenab-ı Allah okuduğum ayet-i kerimede siz ümmetler içerisinde çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz buyuruyor. Peki ya Rabbi, nedir bizi en hayırlı ümmet kılan özelliğimiz? İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten de sakındırırsınız. Bir yerde çatışma varsa hakem olur, ihtilaf varsa düzeltici sıfatıyla oraya müdahale edersiniz. Müslüman hem muslih hem de muhlis olmak mecburiyetindedir. Birkaç Arapça tabirle girmeye çalıştığım bugünkü programımızda çok hayati bir konuyu çok değerli hocam, meslektaşım, sevgili kardeşim Emrullah Hatipoğlu hocayla müzakere edeceğiz. Şimdiye kadar sizden samimiyetle, bu bir programın da reklamı olarak kabul etmemenizi rica ediyorum, İyi dönüşler aldık. Hocam dinliyoruz, hocam faydalı oluyor. Hele hele hele sizin Emrullah hocamla sürtüşmeden, çatışmadan bir meseleyi müzakere usulünüz o kadar hoşumuza gitti ki biz bunlara hasret kalmışız. Ne zaman iki kişi, üç kişi ekrana çıksa birbirlerini alt etmek için, birbirlerine muhalefet etmek için yer arayan, tartışmayı bir marifet zanneden programları dinlemekten usanmıştık. Sizin programda bu yok diyorlar. Biz doğru isek Cenab-ı Allah doğrulukta devam ettirsin, yanlış isek doğruluğa ulaştırsın diyorum.
1: Amin.
0: Muhterem hocama hoş geldin diyeceğim. Sonra Kur'an-ı Kerim'i beraber dinleyeceğiz. Sonra da çok önemli olduğunu başta ilan ettiğim bu konumuzu beraberce müzakere edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş gördük.
0: İyisiniz, sıhhatiniz yerinde.
1: Siz de hoş geldiniz.
0: Sağ olun.
1: Sıla-i Rahim'den
0: evet
1: diyebiliriz değil
0: bir,
1: mi?
0: Bir Kayseri seyahatimiz de oldu. Nasip olursa tekrar da döneceğiz.
1: İnşallah.
0: İlla vatan, illa vatan, illa vatan ve illa ana vatan.
1: Evet.
0: İnsanın doğduğu topraklara hem borcu var, hem de hücreler, genler orayı istiyor hocam.
1: İstiyor.
0: Orayı istiyor.
1: Çocukluk hatıralarından evet itibaren.
0: Hepsi devam ediyor.
1: Sıla-i Rahim görevi hocam.
0: Evet. Allah hepimizi bu görevi ihmal etmeyen kullarından eylesin.
1: Amin. Amin.
0: Sükuneti memleketimizde, ana vatanımızda, İslam aleminde bulmamızı nasibim yesen.
1: Amin. Hocam biz kavga için burada bulunmuyoruz.
0: Biz gelmedik kavga için.
1: Evet.
0: Bizim işimiz sevi için. Diyordu ya Yunus.
1: Evet.
0: Gönüller yapmaya geldik.
1: İnşallah.
0: İhtilafları düzeltmeye geldik. Öyleyse bizim ihtilafla bir
1: hocam farklı görüşler olabilir.
0: Tabii.
1: Olacak da. Bu bardağın ben bana bakan kısmını görüyorum.
0: Ben de
1: siz de öbür evet tarafını görüyorsunuz. Ben baktığım kısımdakileri anlatırken öbür tarafı anlatamamış olurum.
0: Elbette.
1: Siz de ne yapıyorsunuz?
0: Ben de bana bakan tarafı anlatınca bitti. Bütün bardak anlatılmış oluyor.
1: Mesele bu değil.
0: Mesele
1: mi?
0: Bu. Allah razı olsun.
1: Sonra bu ne işe yarıyor bu bardak?
0: Evet. Onu beraber. Bu bardak suyu taşımak, o su da insanların imdadına yetişmek için var edildi yaratıcı tarafından. Yoksa akşama kadar boş tartışmalar, belki bazı insanları ekranda tutmaya yarar ama neticede bir şey kalmaz hocam. Hasıla yok.
1: Evet.
0: Bendeniz derim ki işler nasıl diye sorulduğunda, efendim alıyoruz satıyoruz. Tamam oğlum, alıp satıyorsun da neticede ne kalıyor sana? Yoksa Merkez Bankası'nın veznedarının da elinden çok para geçiyor da kendinin maaşından başka eline bir şey kaldığı yok. Değerli hocam,
1: dinleyelim inşallah.
0: Hem ihlaslı olmak hem de ıslah vazifesiyle vazifelenmek mecburiyetindeyiz. İhtilafları gidermek, dünyadaki bereketsizliğe son vermek, çatışmalara, savaşlara son vermek Müslümanın ve Müslümanların ortak görevi. Ama bir de bizim özelde

0: hakemlik, hakimlik ve arabuluculuk gibi üç birbirine yakın ama birbirinden farklı davranışlar var. Olmamız gereken yerler veya zaman zaman olma konumunda olduğumuz yerler var. Buralarda nelere dikkat etmemiz lazım? Davet edenler nelere dikkat etmeleri lazım? Bu konuyu beraber müzakere edeceğiz ama
1: hocamızı,
0: değerli hocamızı dinleyelim. İshak Danış hocamız, Büyük Çamlıca Camii imamı İshak Danış hocamızı beraber dinliyor. Sonra hocamla sohbete tekrar dönüyoruz efendim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يسألك الناس عن الساعة

Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli izleyenlerimiz, girişte bugünkü işleyeceğimiz, müzakere edeceğimiz konuyu söyledim. Ancak son zamanlarda benim çok önemli gördüğüm, ülkem ve insanlarım için de önemine inandığım bir iki tespitimi dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bu tespitleri zaman zaman da tekrarlayacağım. Ekonomik sıkıntılara rağmen lüzumsuz seyahatler, geziler tertip edildiğini görüyorum. Ya Ahmet Bey nerede? Amerika'ya gitti. Ya geçim sıkıntısından bahsediyordu. Bir aileyle, çolukla, çocukla Amerika'ya gitmek kaça mal olur kardeş? Hasan Beyleri göremiyoruz. Nerede? Efendim, başka bir vilayetteki bir yaşındaki torununun doğum gününü kutlamak için uçak biletleri alındı, oraya gidildi. Ali Beyler son zamanda göremiyoruz. Nereye gittiler? Onlar da şöyle bir keyif almak için, bir efendim keder dağıtmak için Almanya'ya, Hindistan'a, Avustralya'ya gittiler. Bunlar bana dokunuyor değerli izleyenlerimiz. Çünkü ülkemiz

0: o kadar rahat, o kadar isteğe dayalı, o kadar keyfe dayalı seyahatler veya harcamalar yapmaya müsait değil. Lüks harcamalar, lüzumsuz harcamalar, dışarıdan yemekler söylemeler, çocukların oyuncak veya yiyeceklerdeki israfları beni çok rahatsız ediyor. Gelecek neslin büyüklerine karşı bir muhalefet zevkine girdiklerini, anne baba ne derse onun aksini söylemeyi sanki kendilerine vazife kabul etmiş gibi bir tutuma girmiş olmalarını ben endişeyle izliyorum. Bir endişemi daha iletecek, değerli hocama döneceğim ama bunu zaman zaman tekrarlayacağım. Hurafe dolu anlatımlardan da şikayetçiyiz, reform dolu anlatımlardan da şikayetçiyiz. Reformistlik de bu dine aykırıdır, hurafe de bu dine aykırıdır. Çok sevdiğim bazı kardeşlerim, inanın hurafe olduğuna kendisi de inandığı şeyi ekran veya genel sosyal medyalarda nakletmeye devam ediyorlar. Yapmasınlar, etmesinler. Efendim bir kişi birkaç gün çalışmaya gitmiş de bir gün evine dönse ki bir altın gönderilmiş, bütün ihtiyaçlar giderilmiş. O da meğer gelirken boş gelmemek için torbaya kum doldurmuş. İhtiyaçların giderildiğini görünce öyleyse ben de şu torbadaki kumu dökeyim demiş hocam. Torbadaki kumu dökse ki o da altın olmuş. Sevgili kardeşim, etme, gitme. Bunlar kamuoyuna lanse edilecek şeyler değil. Öyleyse önce gel derdi kazanıp sonra da derman ara demiş Salih Baba. Bu dertle dertlenelim, bu dertlerle dertlenelim, çarelerini de aramaya çalışalım ama bugünkü konumuza geleceğiz. Muhterem hocam, dedik ki bir musleh sıfatı müminde olmalı, bir de muhlis sıfatı olmalı. Birbirine yakın oldukları için ikisinin manası nedir, arasındaki fark nedir, bugünkü konumuzda ilgisi nedir? Söz sizin efendim.
1: Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Ela.
0: Eyvah. Ben de özür dilerim. Ben hocama bazen eyvah deyince üzülme manasında olmadığını bilmenizi istiyorum. Evet manasında.
1: Ela lillahi dinul halis. Din
0: Allah.
1: Evet, sırf ama sırf Allah'ındır ve o din sırf Allah rızası için yaşanmak üzere indirilmiş.
0: Başka ayetler de böyle oluncaya kadar da mücadele edin emri var değil mi hocam? Din sadece Allah'a ait oluncaya kadar. Evet.
1: Ve katilu fi sebilillah gibi ayetlerde hatta ve katilu lillahi şimdi ayetin bak şimdi tam başından sordunuz. Biraz sonra gelir hocam.
0: Gelir.
1: Evet. Ela lillahi dinul halis.
0: Eyvah.
1: Ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisine lehuddin. Hunefa. Devam ediyor. Demek ki biz Allahu Zülcelal'in yaratmasıyla insan olarak varız.
0: Evet. Teşekkür
1: ederim. Ve niçin var olduğumuzu da yine o bildiriyor. Nedir o? Onu tanıyacağız.
0: Evet.
1: Ve ona kulluk edeceğiz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ve bu kulluğu yaparken hiçbir varlığı ortak koşmayacağız. Namaz kılıyoruz. Camideyiz. Cemaat halindeyiz. Güzel bir manzara var. Ama orada öyle bir namaz kılayım ki bu insanlar da görsün.
0: Allah.
1: İşte namaz böyle kılınırmış. İyi de güzel kardeşim, geceleyin teheccüde kalktığımız zaman

0: Hı-hı. Allah'tan gayri
1: kimsenin gördüğü yok.
0: Yani melekler tabii orada yanımızda ama esas yani diğer insanlar gündüz camideyken olan kimse yok orada. Nasıl bir teslimiyetle o namazı kılmamız lazım? Hani Cibril hadisinde de geçiyordu ya hocam.
1: Mel ihsanu.
0: Mel ihsan. En ta'budallaha ke enneke terahu. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.
1: Şiir gibi hadis hocam.
0: Müthiş değil mi hocam? Allah'a öyle kulluk etmen lazım gelir ki o sanki seni sen sanki onu görüyormuşsun.
1: Evet.
0: Sen görebilir misin?
1: Yok.
0: Ha yani cemalini gösterecek o ayrı. Hı. Ama o seni görüyor mu? Onda şüphe var mı? Yok. Beni Rabbi hocam şu anda biz bu kamera sistemiyle gözetleniyor muyuz?
1: Bir zahiri kameralar var arkadaşlar zahiri. Çekiyor izleyicilerimize ulaştırmak için. Bir de meleklerin gizli kamerası var.
0: Şimdi bu tabii burada olanlar belli sınırlar içinde belli evet. şartlarla.
1: Evet.
0: Melekler beraberimizde zaten evet. ama her şeyi gizli aşikare ayrımı yapılmaksızın bilen ve gören
1: Semi'ul basir olan
0: evet Mevlamızın murakabesi altındayız hocam. İnna Allahe kâne aleykum rakiba. Nisa suresi 1. ayetin son cümlesi.
1: Ve huve ma'akum
0: eyne ma kuntum.
1: Nerede olursanız olun Allah sizinle beraber.
0: Şimdi ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Şah damarından ona daha yakınız diyor. Bu şartlar altında bu kulluk görevlerimizi yaparsak inşallah
1: muhlis oluruz.
0: Muhlis oluruz.
1: Bir de muslih.
0: Ha bir de muslih.
1: Evet.
0: Hocam evren, kainat yaratıldı. Bir düzen içerisinde evrende o egemen olan hakim olan o düzende en ufak bir bozukluk yok.
1: Biz her şeyi bir ölçü ile yarattık.
0: Rahman suresine girdiğimiz yok. Zaman
1: başka da var.
0: O ve ona benzer çok ayetler.
1: Her evet. şeyin bir kader.
0: İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Dolayısıyla bir nizam var, bir ahenk var, bir huzur var. Bütün evren düzeni böyle devam ederken Rabbimiz bir de bizi yarattığı, çoğalttığı, yaşattığı, rızıklandırdığı bu dünyada riayet edelim, uyalım diye indirdiği bir hayat kanunu var.
1: Evet.
0: Bu kanuna uygun hareket ettiğimiz zaman evrendeki o düzenin benzeri bir düzeni biz bu dünyada gerçekleştirebiliriz ve buna göre huzur dolu hani bu son zamanlarda çok tekrarlandığı halde kendisine asla insanların ulaşamadığı bir barış lakırtısı var ya.
1: Evet.
0: İşte onu bulabileceğiz.
1: İnşallah. Türkiye'de evvela bulacağız hocam. Sonra dünyada bulmaya
0: çalışacağız. İnşallah. Onun için madem öyle dediniz hemen bir ayet-i kerime gene.
1: Buyur.
0: Hani daha önce de konuştuk da.
1: Evet.
0: Femen amene ve aslaha. Kim iman eder ve de kendini de o imana yakışır şekilde ıslah ederse fela havfun aleyhim ve lahum yahzenun.
1: Kim Allah'a, Resulüne ve Allah ve Resulünden gelen bütün hükümlere inanırsa kendini de düzeltir, Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımından vazgeçerse 85 milyon vatan evladını kardeş olarak bağrına basarsa onun mükafatının haddi hesabı yoktur.
0: Demek ki merkezde bir defa yaratılmışların merkezinde bir insan var hocam.
1: Evet.
0: Ve bu insan Allahu Zülcelal'in yeryüzünde halifemdir dediği ve böylece yani şereflendirmek için ne lazımsa
1: sıfat vermiş.
0: Evet. Öylece tanıt.

0: yarattığı insan.
1: Evet.
0: Ama hocam aynı zamanda bu insan nefis sahibidir. Nefsi anlatırken innen nefse, hani Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden le emmâratun bisû illâ mâ rahime rabbi. Nefis mutlaka kötülüğü emreder ancak Rabbimin merhametle koruması altında aldıkları onun etkisinden kurtulur. Bunu da o malum imtihanı yaşarken bunu söylemiş, evet, Yusuf Aleyhisselam. O zaman bir de bir hocam büyük düşman var. Adem babamız, Havva validemizin cennetten çıkarılmasına vesile olan tuzakları, evet, kuran ve bu hususta da imtihanımız için belli bir yetkiyi de isteyen, talep eden ve verilen
1: bize
0: kendisine
1: apaçık düşman olduğu da Kur'an-ı Kerim'de
0: çok
1: defalarca
0: bir
1: ifade edilen bir şeytan var.
0: Şeytan var. Şimdi bu yapı içerisinde dünya hayatını sürdürürken yanlış yapmamak ne kadar mümkün olabilir?
1: Çok zor diyelim. Mümkün ama zor.
0: Mümkün ama zor.
1: Mümkün ama zor.
0: Evet. Yani işte orada gene bir şey, bir müjde. Girişteki o iki seçtiğiniz kelimeden birisi. Ne demiştik? Muhlis ve muslih. Evet. O muhlis kelimesini tekrar hatırlayalım. Rabbimiz çünkü şeytanın bir itirafı olarak ve kendisinin de bir kesin teminatı olarak. Şeytan diyor ki ben o senin kullarının çoğunu saptıracağım. Ancak ihlaslı olanlara ben asla
1: dokunamam, zarar veremem.
0: Veremem. Rabbimiz de evet, sen benim ihlaslı kullarıma asla zarar veremezsin.
1: Afındasına oradaki kelime illel muhlisun mu illel muhlasun mu?
0: Birisi kendi illa ibadeke minhumul muhlasin diyor şeytan.
1: Evet.
0: Senin ihlaslı kılınmış kullarına.
1: Ha. Ha, Allah tarafından ihlaslı kılınmış kullara. Bir kulun
0: inne ibadi leyse leke aleyhim sultanun illa men ittebaake minel gavin.
1: Taşkınlar, tuğyan yapanlardan sana tabi olanlar hariç sen benim has kullarıma dokunamazsın. İşaret etmeye çalıştım. Bir kulun ihlaslı olmaya gayret etmesi var. Bir de Allah'ın onu ihlaslı kılması var ki o korunmuş kalelerin içine girmiştir.
0: Hocam burada da kulun tercihi ve tercih ettiği şeyin ardından ona ulaşmak için göstereceği ciddi, samimi
1: gayret. Tercih kolay, zor olan gayrettir.
0: Hocam dünyada da öyle değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Üniversite imtihanları oldu. Herkes bir hazırlandı değil mi?
1: Evet.
0: Başarı elde etmek için herhalde yatmadılar, uyumadılar, çalıştılar. Ondan sonra da bir sonuç bekliyorlar. Açıklanacak sonuç. Bir gayret gerekiyor. Orada da bir samimiyet gerekiyor. İşine mesela şeyde var ya, Allah Celle sever kullarını. Hangi kullarını sever? Birisi de işini en kaliteli şekilde yerine getirmek isteyen kullarını sever.
1: Muhterem hocam ilan etmiş müessese aşçı alacağız diye. Hı. Adaylar gelmişler. Bir komisyon var. Haydi bakalım bize pilavın pişirileceğini, nasıl pişireceğini anlat. İşte şundan şu kadar korun, bundan bu kadar korun, şu kadar süre ısıtırım, bu kadar süre kaynatırım. Çık. Sen gel, sen nasıl pişirirsin? Şöyle yaparım, şu malzemeleri kullanırım, şu kadar süreyle bekletirim, ben pişiririm. Çık. Birisi gelmiş. Demiş ki şu malzemeleri şöyle karıştırırım, ben de pilavla beraber pişerim demiş. İşte bize bu aşçı lazım demiş.
0: Hocam bir de şeyler var ya televizyonlarda, yemek programları, evet, böyle, evet, orada da geliyorlar başarılarını
1: ispat için.
0: Nasıl yapacak ama sonunda yaptırıyor olanı. Yap bakalım.
1: Yap.

0: parayı diyor. Bir yap diyor. Ha. Yaptıktan sonra herkes orada 3 kişi var hocam. Tadıyorlar. Ha. Ondan sonra not veriyorlar.
1: O, yalnız onu ben konuyu biraz abartılı ve çok zaman alıcı görüyorum. O.
0: Yok ben bu bunu niye söyledim? Şey isteniyor. Laf değil.
1: İcraat.
0: İcraat.
1: İcraat içinde terlemek.
0: Terlemek.
1: Ha, işte onunla beraber dedi, pişme.
0: Ben de pişiyorum dedi değil mi?
1: Evet.
0: Bu öyle hocam.
1: Evet.
0: Hocam cuma hutbelerini biz hazırladığımız zaman ben Eminönü Yeni Cami'de 1,5 sene Allah'ın ikramı hatiplik yaptım.
1: Sultanım Ahmet'ten evvel.
0: Önce. Evet. Beylerbeyi'nde başladım.
1: Haşeki'den de evvel.
0: Ondan sonra İlyas Hoca vardı. Askeri gitti. O boşlukta bana
1: görev verildi.
0: Hocam nasıl çalışıyordum? Bir hafta kesin okuyorum, notlar çıkarıyorum filan. Cuma günü de hutbeye son şeklini veriyorum.
1: Evet.
0: Ama nasıl hocam? Nasıl zorlanıyorum? Hani pişmek denin. Ondan sonra gidiyorum minbere çıkıp hocam onu takdim edinceye kadar bende siz hali görün yani. Ama eğer iyi bir takdim olmuşsa
1: o da rahat dünyalar bizim.
0: Elhamdülillah.
1: Ali Rıza Demircan hoca ikimizin de sınıf arkadaşı. Hutbede iki hutbenin arasındaki oturmaya bir yorum getirdi. Ben kitapta görmedim. Belki kitabidir, belki şahsi yorumdur. Birinci hutbede hatip anlattıklarıyla öyle yoğrulacak, öyle yoğunlaşacak, kendisini öyle enerji sarf edecek hale gelecek ki oturmak mecburiyeti hissedecek, dinlenmek mecburiyeti hissedecek. Biraz dinlendikten sonra, dua ettikten sonra ayağa kalkacak, ikinciyi okuyacak diye getirdiği yorum çok hoşuma gitmişti. Arıza Hoca'ya selam ediyorum.
0: Pişmek dediniz ya.
1: Hutbeyle işte. Pişeceksin.
0: O da onun içinde hocam.
1: Vaazla pişeceksin. Acizane yeni gelen meslektaşlarıma diyorum ki, siz çırpınmadıkça cemaate bir şey anlatamazsınız. Konuyu anlatabilmek için çırpınacaksınız. Bir gayretin içine gireceksiniz. Sonra da zannetmeyin ki sizin çırpınışınız netice verecek. Allah yardım edecek, lütfedecek. O zaman bir şeyler anlatabileceksiniz.
0: Evet hocam.
1: Değerli hocam, sizin vazifeniz meseleleri izah etmek. Benim vazifem fırsat yakalamak.
0: Allah razı olsun.
1: Siz bunlardan bahsedince ben dönüp başta Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere, Din Eğitimi Genel Müdürümüz Kondi Hoca olmak üzere son haftalardaki hutbeler için teşekkürlerimi ekrandan tekrarlamak istiyorum.
0: Ben de bu son hutbe ve buna benzer hutbeler geçti.
1: Geçti. Ama son zamanlarda hutbeler çok güzel.
0: Evet, bu son hutbeyi özellikle yani o alanda da hayırlı vaktiyle emek vermiş bir aciz Cenab-ı Hakk'ın kullarından birisi ama hocam o kadar kısa zaman içinde o kadar kapsamlı bir hutbe.
1: Şahaneydi.
0: Son yani.
1: Evet, Şaban Kondi Hoca'ya da teşekkür
0: Allah
1: ediyorum.
0: Allah razı olsun. Ben de teşekkür
1: Başkanımıza
0: ediyorum.
1: Başkanımıza da teşekkürlerimi ilettim. Buradan da şifahi olarak, sözlü olarak iletmek istiyorum. Bu hutbeler lazım bize.
0: Aynen. Aynen.
1: Bunun için de pişmek lazım. O hutbeyi hazırlayan pişmiştir evet, arkadaş. Evet. Rastgele öyle hemen çala kalem bu
0: değil,
1: hutbe
0: değil,
1: oluşmaz.
0: Değil.
1: Netice hocam biz ihlaslı olduk. Piştik, uğraştık dediniz. Bir de dışarıda olan ihtilaflara çare bulmak.
0: Şimdi geldi ikinci kelimeye geldi. Islah edici olmak.
1: Evet.
0: Islah edici olmanın da yolu hocam o başkalarının ihtilaflarını ortadan
1: evet.
0: kaldırabilmek için önce kendisi kendi o dediğimiz biraz önce nefis dedik ya o kendi nefsi itibariyle de ıslah, kendini ıslah etmiş olmak gerekir ki örnek alınabilsin, ona başvurulabilsin. Bu problemimizi işte bu hocamız ya da
1: şu heyet,
0: çözer diye insanlar büyük bir güvenle vereceği karardan o seçimi başta yaparken sonucundan da emin olarak Evet. Ben kendi tarafıma yontabilirim. Ben nefis sahibi.
1: Tarafız çünkü.
0: Karşı taraf da kendine evet. yontabilir.
1: Tabii.
0: Burada bizim zaaflarımız, nefisten kaynaklanan zaaflarımız ortaya çıkabilir. Ama bu heyet var ya, onlar bizim hakkımızı asla zayi etmezler.
1: Demek ki ben
0: dedirtebilmek için herkesin bu ıslahı önce kendi nefsinde de yapmış olması gerekir.
1: Islah olmayan ıslah edemez.
0: Edemez.
1: Diyelim. Müslüman nasıl tanınmalı, nasıl bilinmeli diye bir soru ortaya konulsa bendeniz acizane diyorum ki İki balık birbirleriyle dövüşüyorlarsa biraz evvel buradan İngiliz geçmiştir diyorlar. Yani İngilizler dünyada ihtilafın kaynağı.
0: Balıkları bile çatıştırırlar.
1: İki düşman birbirleriyle ortak oturup yemek yer hale gelmişse buradan bir Müslüman geçmiştir diye düşündürebilmek.
0: Allahu Ekber.
1: Buradan bir hoca geçmiştir diye düşündürebilmek. Buradan bir mürşit geçmiş. Ya bu adamlar bir ay evvel birbirlerine kurşun atıyorlardı. Şimdi oturmuşlar. Demek ki bunları ıslah eden biri vardır diyebilmek, dedirtebilmek Müslümanın asli görevidir sözsüz.
0: Hocam onu siz böyle anlatırken hemen aklıma ne geldi?
1: Makbul olan budur.
0: Ne geldi hocam?
1: Buyur.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce.
1: Evet.
0: Rivayetlerde yaşı 35'ler civarında olduğu zaman biliyorsunuz Kabe'nin hani zaman içinde tahriplere tabii, uğramış, tabii. tamirler geçirmiş.
1: Görmüş.
0: Böyle bir tamirde Hacerül Esved isimli o taşı bir yerine konacak ama orada İhtilaf kabileler var. Hep o şeref bize ait olsun diye bir arzu, bir istek, bir talebin içindeler.
1: Özür dilerim, sadece talep değil, karşıya da hücum ediyorlar. Sen koyamazsın.
0: Tabii sana, hocam buna biz layıkız diyecek ki karşı tarafı diskalifiye etsin.
1: Güzel ha.
0: Ama çözüm yok. O zaman ne demiş? Allahu alem Rabbim
1: söyletti.
0: Düşürmüş.
1: Tabii.
0: Demişler ki şimdi ilk defa dışarıdan
1: kim gelirse
0: Kabe'nin olduğu yere kim çıka gelirse onu bu işin çözümü için hakem olarak belirleyelim.
1: Özür dilerim, çözüm için değil, hangimizin haklı olduğunu tespit için.
0: Ben ondan çözüm dedim ama tamam eyvallah, yani itiraz yok.
1: Evet.
0: Şimdi mesele problemi daha büyük problemlere yol açmayacak
1: Adam
0: şekilde
1: halletmek.
0: Kalplerine onu kim düşündü, düşürdü?
1: Allah.
0: Allah düşürmüştü.
1: Kapıdan kimi gönderdi?
0: Daha peygamber seçmeden önce zaten onda bir takım özellikler ve güzellikler
1: var.
0: İlahi terbiye ile kazandıran Mevla peygamber olmadan önce Muhammedül Emin dedirten Mevla değil mi hocam?
1: Amin.
0: O zaman ne yaptı? Bu sözü onlara söyletti. Gelen kim?
1: Efendimiz.
0: Muhammed bin Abdillah o günkü evet. haliyle. O da ne yaptı hocam? Tamam dedi. Madem beni uygun gördünüz. Getirin bakalım. Bir ne diyelim, yaygı mı diyelim, bir şimte
1: Sergi
0: mi diyelim?
1: Diyelim. Evet.
0: Getirdiler.
1: Koyun üstüne.
0: Taşı koyun bunun ortasına.
1: Tutun.
0: Kenardan. Ey kabile reisleri, kimse orada. Tutun bakalım hepsini, hepiniz beraber. Hepsi de tuttular. Kaldırın şimdi. Kaldırdılar. Ne yaptı? Alıverdi.
1: Taşıdan.
0: Ve yerine koyuverdi. Problem çözüldü mü hocam?
1: Problem %100 çözüldü. İçinde binlerce hikmetiyle beraber. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam.
0: Ama bundan Efendimizin geleceğiyle ilgili de müthiş mesajlar
1: var.
0: Böylece verilmiş oldu.
1: Oradaki kabile reislerinden en layıkını da en bu işe uygun olanı da seçmiş olsaydı problemi böyle halletmiş olmayacaktı.
2: Olmayacaktı.
1: Diğerlerin ihtilafı
2: bugünkü
1: devam edecekti.
2: Bugünkü dünyaya benzeyecekti hocam.
1: Bravo.
2: Birisi

0: Böyle ederek bir kere bütün kabile reslerinin muhalefet damarını kırdı. Bir şey daha yaptı. Allah öbürlerine onu da göstermedi hocam. Taşı da kendi aldığı yerine koydu. Demediler ki ya Muhammed sen kendin koydun bize. Onu gönderen o kalpleri de ona verdi.
1: Onure oldu hepsi hocam.
0: Oldu tamam hepsi ama sen oldu. Koydun.
1: İçlerinden biri olsaydı gene problem
0: devam ederdi.
1: Ederdi.
0: En layıkına da versen yine devam ederdi.
1: Allahu Ekber.
0: Ama
1: bu ilahi bir çözümdür hocam.
0: Burada ne geliyor bize? Müslüman, senin görevin imkansız gibi görülen, ümitsizlik gibi görülen ortamlarda bile çıkış yolunu bulmaktır. Efendim buyurun.
2: Bu hususta da hocam
0: ama ayet... şey ıslah etme deyince innemel müminune ihvetunun devamı neydi hocam?
1: Fe aslihu beyne ahavaykum vettakullah leallekum turhamun.
0: Yani ne hali?
2: Ha öyle mi? Bazen beraber şey yapıyoruz olsun. Tamam. İnnemâ fin Arapça biraz bir özellikleri var ya oranın. İnnemel mu'minûne
0: ihvetun.
1: Müminlere yakışan en temel vasıf nedir hocam?
0: Kardeşliktir.
1: Kardeşliktir. İman ve kardeşlik bağlantısını kesinlikle birbirinden ayrı düşünmememiz gerektiğini de bize ifade ediyor mu bu ayet-i kerime?
0: Ediyor. Burada hemen bir efendim ana muhalefeti İslam'a olan insanlar ya madem Müslümanlar kardeştir diyorsunuz, Kur'an'da da ayet gösteriyorsunuz, niye bugünkü İslam aleminde ihtilaf var? Niye birbirlerine düşenler de var? Niye bir bazen de hatta Amerika'nın yanında yer alanlar var? Peki sen ne diyorsun dediğin altındaki baklayı? Demek ki bu Müslümanlık bir işe yaramıyormuş, kardeşliği temin etmiyormuş. Ülkemizdeki etnik köken diye ifade ettikleri, halbuki ırk farklılığına, farklı ana babadan gelmeye dayalı ihtilafları çözerken bizim bir tabirimiz ve tezimiz vardı. Bizi ancak Müslümanlık bir araya getirir. Başka bir şey değil. İslam'a, imana, ümmeti Muhammed olmaya sarılırsak ülkemizde kardeşlik meydana gelir deyince ya sanki dünyadaki bütün Müslümanlar arasında kardeşlik meydana geldi mi ki Türkiye'de de gelsin? Yani dilin altındaki baklayı çıkar, şu dinden bir uzaklaşalım. Hayır. Eğer Müslümanlar arasında ihtilaf varsa, kardeşlik temin edilememişse bu hata Müslümanlarındır. Dinin değildir. Dini yaşayamadıkları için bu hale gelmişlerdir. İslam potasında, ayet ve hadis ve vahiy potasında eriyemedikleri için bu hale gelmişlerdir. Düzelebilmenin çaresi ülkede de imana sarılmak. Zaten bizim okuduğu ayette ve amene. Femen amene ve aslaha.
1: Femen iman
0: edecek, sonra ıslah edecek. Dünya çapındaki barışa gitmenin çaresi de Allah ve Resulüne teslim olmaktır, inanmaktır, onları kabul etmektir diye buraya gelmişken bir nefes alıp da mı şey yapalım sizin bir iki cümlenizi alayım da öyle nefese gidelim.
2: Şeyi bir ayetle bu buyur. Noktayı koysun.
0: Buyur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresinde ya eyyühellezine amenü dhulû fissilmi kâffe. Evet. Silm.
0: Barış.
2: Barış.
0: Islah.
2: Islah. Sulh.
0: Sulh.
2: Ve sulhu hayır. Başka bir ayette geçiyor. Ve sulhu hayır. Hocam ıslah İslam'ın bizatihi kendisidir.
0: Evet. Islah İslam'ın bizatihi kendisidir cümlesinin altını çiziyoruz. Sulh hayırdır. Sulh hayır sulhtadır cümlesiyle dönmek üzere
2: tamam.
0: Kısa bir araya gidiyoruz. Tamam.

Hak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Böyle seslenir Yunus Emre. Hakikati arayan, baktığı her yerde ilahi güzelliği görür. Niyazi Mısri'nin dediği gibi, alemin nakışını hayal gördüm. O hayal içinde

0: yaratılan Yaradan'ın isim ve sıfatlarından birisi taşır. İrfan, eşyanın ardındakini görmeye başlar. Bu hakikati Mevlana Celaleddin Rumi de şu sözlerle dile getirir. Bütün güzellerin güzellikleri onun güzellik denizinden bir damla. Güzel görmek için Vav TV. İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için Yüce Kitabımız rehberliğinde yola çıktık.
1: Evrensel bir kitap.
2: Yaratıcı tektir.
3: Cihan şümül bir mesaja sahip.
2: Rabbül alemindir.
4: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.
3: Ona tabi olun.
0: Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu.
4: Kur'an ilahi bir kelam diyor. Aslında insan da Allah'ın bir kelimesi.
0: Profesör Doktor Kerim Buladı.
5: Ondan başka ilah yoktur. O öldürendir, diriltendir, yaşatandır.
0: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla.
2: Hiçbir şey yoktur ki Allah hamd ile tesbih etmesin.
0: Kur'an Yolu bugün 18'de Vav TV'de. Vav Radyo sunar.
6: İslam dininin özünü tevhid. Yani Yüce Allah'ın birliğine ve eşsizliğine inanmak ve yalnızca ona kulluk etmek inancı oluşturur. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'in temel konusu Allah Teala, öncelikli vurgusuysa tevhid inancıdır.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Muhterem izleyicilerimiz, bir cümleyle sona ermiştik araya giderken. Hayır sulhtadır. Sulh hayırdır. Çok hoşuma giden bir kelam-ı kibar, büyüklerden birinin sözü ya atasözü. Kavga ile kazanacağıma sulh ile kaybederim demiş adam. Kavga ile kazanacağıma bir şeyleri sulh ile kaybederim. Niye? O zaman karlı çıkarım. Bakın bugün Edirne'den Van'a kadar kardeşler arasında miras taksimi maalesef ihtilafın ana kaynaklarından birisi. Babanın ananın malını taksim ederken kavga edip de kazanacağıma sulh peki efendim der kaybederim duygusuna sahip olsak inanın bu ihtilafların çoğu meydana gelmeyecek. Kardeşler birbirlerine sarılacaklar. Can can yaşayıp gidecekler. Sulh dünyada da hayrın anahtarıdır. Bu kadar silaha para yatırmak, bu kadar insanları bir tetikte ölüme göndermek, bu kadar ülkelerin bitki örtüsünü mahvetmek, bu atmosferi zehirlemek vallahi kimsenin hakkı değildir. Bunu yapmaya devam edenler bunun hesabını bir gün verirler. Bu işin faturası korkarım ki sadece yapanlara değil de bütün dünya insanlarına beraber çıkar. 8 milyar insan kafasına koysun ki bizim sulhtan başka çaremiz yoktur. Bizim silah sanayine verecek paralarımızı ziraata, hayvancılığa, denizleri temiz tutmaya, akarsuları temiz tutmaya harcamamız gerekir diye düşündüğümüz gün bizim programımız hedefine ulaşmış olacak. Ve sulhu hayır demiştiniz efendim.
1: Hocam, güzel hocam. Ve sulhu hayır, sulh de İslam.
0: Silmi kâfı.
1: Ama dikkat edersek yeryüzünde İlk insan Adem Aleyhisselam.
0: Evet.
1: Dan itibaren
0: hemen Habil Kabil'de
1: düşman kimdi? Şeytan.
0: Şeytan.
1: O andan itibaren devam eden o düşmanlık insanlık tarihinde hep küfür cephesini oluşturmak için süre geldi. Hiçbir küfür hareketinde, insanlığın lehinde, şimdi son cümlemiz derken yaptığınız vurgu, ve sulhu hayır.

0: ayetiyle işaret ettiğimiz o sulhu, o barışı tahakkuk ettirmek için hiç olmadı hocam. Hep savaş oldu. Hep niçin savaş oldu hocam? İlahi taksimatı Mevlamız yaparken. Evet. Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum fil hayatid dünya ayetinde de bildiğimiz gibi bu taksimata rıza göstermek gerekirken hayır. İnsanlar buna rıza göstermediler. Dediler ki başkalarının elinde olanda bizim hakkımız var. Topraklarının altında olan nimetlerde de bizim hakkımız var. Sularında, dağlarında, ovalarında, nehirlerinde, göllerinde de bizim hakkımız var. Ve biz bu hakkımız kendimize göre hak gördüğümüz şeyleri elde etmek için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Bunda kararlıyız. Silahla silah. Güçse güç. Askerse asker. Orduysa
1: diplomasi
0: ordu.
1: İse diplomasi.
0: Hepsini bu maksat için kullanacağız. Bütün tuzaklar. Bu maksat hani ve mekeru ve mekeru mekr kelimesi içinde ne varsa hepsi bunların uygulamada seçtikleri yöntemler, yollar, usuller, metotlar.
1: Mekeru bu kelimesine hile, huda, sahtekarlık diye hepsi. Yapalım.
0: Şimdi bu uluslararası siyaset oluyor. Evet. Uluslararası hukuk oluyor. Uluslararası diplomasi oluyor. Uluslararası hocam kelimeleri o kadar çoğaltabiliriz ki hepsi ama hepsinin hedefinde ya topraklarına toprak katmak var ya servetleri başkalarının servetlerine servet katmak var. Sayılarına sayı katma, egemenlik altına almak suretiyle hiçbirinde insanın mutluluğunu temin edecek ne bir mesaj var ne bu böyle bir mesajı destekleyecek bir uygulama var, bir tatbikat, bir fiiliyat var.
1: Halbuki o mesaj İslam'da idi. Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi ayet ve hadislerden aldığı manayı süzdü. Arının çiçeklerini polen toplayıp getirip bal yaptığı gibi bize şu cümleyle sunmuştu. Mallar sizin değil. Neyinizi bölüşemiyorsunuz? Canlar sizin değil. Ne diye dövüşüyorsunuz?
0: Ya
1: şu formül varken bıraktılar da insanları birbirine düşürmenin yollarını aradılar. Malumunuz hocam, inan sözü uzatmayacağıma söz veriyorum. İslam dört katlı binanın ortak adı malumunuz. Nedir bu katlar? Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Bu katlar mallara nasıl bakar? Mal dediğimiz nesne, petrol, dolar, maden ne varsa. Şeriatta seninki senin, benimki benim. Ne bir kuruşumu isterim ne de bir kuruşumu sana yediririm.
0: Seninki dediğini de hak etmen için bunu helal, meşru yoldan kazanacaksın.
1: Mutlaka. Haramdan kazandınsa hesabını sen ver. Tarikata geçince seninki senin, benimki de senin. Seninki senin, benimki de senin deyince kavga zaten biter.
0: Medine toplumunda ansar
1: ve muhacir
0: ve muhacirin arasındaki
1: olduğu gibi Allah razı olsun. Hakikatta ne seninki senin, ne benimki benim. Neyin kavgasını yap?
0: Evet.
1: Bunu İslam tabiri caizse altın tepsi içerisinde insanlara sulhun formülünü sunduğu halde İslam gericiliktir, çağ dışılıktır, yobazlıktır diye damgayı vurmuş. Sonra da kendisi bir ıslah edici şey getirseydi hocam. Derdik ki ya demek ki ıslahın ikinci bir yolu da varmış. Yok. Neticeden gidersek yine İslam'ın doğru olduğunu, İslam dışı şeylerin yanlış olduğunu görüyoruz. Buyurun.
0: Yine bir ayet-i kerime.
1: Buyurun.
0: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
1: Allahu Ekber.
0: Peygamber niçin var hocam?
1: Sulha ulaştıktan sonra şu dünyayı bozmayın, ifsad etmeyin.
0: Değil
1: diyor,
0: mi?
1: Değil mi ayete?
0: Niçin peygamber göndermiş? İlk insanı peygamber seçerek. Ondan başlayarak. Evet. Habil

0: Kabil örneği var değil mi?
1: Evet.
0: Orada o nefisler var. Şeytan o nefisleri
1: kullanıyor.
0: Ve ıslah edilmiş yapıyı bozmak için o kimi etkiliyorsa onları devreye sokuyor. İfsat. İfsat Allah'ın hem yaratırken hem de indirdikleriyle insan hayatını ıslah etmeyi esas almış.
1: Dediniz ki ehli küfür tamamen bunu bozmaya yönelik faaliyetlerin içine girdi. Kur'an-ı Kerim diyor ki ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard
0: kâlû innemâ nahnu muslihûn.
1: Ya yapmayın, etmeyin, gitmeyin, yeryüzünü fesada vermeyin deyince yok biz ıslah için yapıyoruz.
0: Üstelik ifsat ederken o da çok enteresan değil mi? En dikkat çekici kavramları istismar ederek.
1: Evet. Ve nahnu lehu muslihun.
0: Ela innehum muslihun. Kur'an tabi esas perdeyi yırtıyor. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ardı ne dediler?
1: Kâlû innemâ nahnu muslihun.
0: Şimdi sen Amerika'ya sorsan ben ıslah edeceğim. Melun Netanyahu ve onun destekçilerine sorsan hep ıslahçı hocam bunlar. Bunların hepsi ıslahçı. Alamanı ıslahçı, Fransızı, İngiliz'i, Rus'u, Çinlisi hepsi.
1: İslahtan kastın ne diyor? Buraları yıkacağım da otel yapacağım.
0: Turistik alanlar. Ama neye mal olacak? Yüz binlerin, milyonların canına mal olacak. Olsa da.
1: Evet. Bu çünkü nasıl ıslah?
0: Bu. Onun için Mevlamız o maskeyi
1: deliriyor.
0: Ela. Edat-ı tembih. Yani
1: dikkat kesilin.
0: Dikkat kesilin. Öyle bir hakikat söyleniyor ki bunu kaçırırsanız siz olayları doğru okuyamazsınız. Algı operasyonunun mahkumu olursunuz ki şeytan bu algı operasyonunda emsalsiz. Onun izinden giden şeytanlar da müthiş algı operasyonu yapıyor hocam.
1: Algı dediniz hocam, annemizle babamıza şeytan o ağacı teklif ederken ne dedi? Ben size burada ebedi kalmanın yolunu göstereyim mi?
0: Tabii.
1: Bak. Buradan çıkaracak işi yaptırmıyor, yaptıracak. Ebedi kalmanın yolu diye tarif ediyor.
0: Vakasemehuma hem de yeminlerle
1: algı
0: hocam.
1: Algı. Efendim evet.
0: Vakasemehuma. İnni lekuma leminen nasihin.
1: Ya.
0: size samimi olarak doğru bildiğim şeyleri söylüyorum.
1: Ben
0: nasihatçıyım. Siz ebediyen bu cennette kalmak istemez misiniz hocam?
1: Ya.
0: Siz melek olmak istemez misiniz?
1: Şuna bak.
0: Allah Allah. Ya kim istemez? İşte orada da bizim zaaf noktalarımız çıkıyor ortaya. Bu zaafları da çok fırsat kaçırmadan değerlendiren bir düşman var.
1: Var.
0: Şimdi onun avanesi yolundan gidenlerin hepsi bu kurulu ıslah, sulh da ıslah edilmiş demiyorum. Sulhun bizatihi
1: kendisi.
0: Kendisi evet, onu bozmak için çalışıyorlar hocam.
1: Bozarken şeytanın yolunu şey yapıp önce ıslah edicilik rolüne bürünüyorlar. Ben sizin için
0: öyle vaatler yapıyorlar.
1: Burada ebedi kalmanızı düşünüyorum. Dikkat lütfederseniz benim derdim bazı yanlış yapan kardeşlerimizi ıslah etmek. Yoksa onların hatalarını deşifre etmekten zevk almıyorum. Dini kurullara muhalefet edecekleri zaman söze benim de babam hacı. Ben de hoca torunuyum. Ben de sabah namazlarını hiç ihmal etmem. Hep sabah namazları öne sürülür. Ama şu iş böyle, tesettüre bu asırda değişik bakmak lazım. Faize değişik bakmak. Kardeşim sen şunu doğru baştan niye söylemiyorsun da babayın hacı, anayın hoca olduğunu söyleyerek başlıyorsun. Demek ki bir perdeleme var. İlerideki niyeti örtme var. Bir insan söze böyle başlayınca ben korkmaya başlıyorum. Bunun arkasından bir şey gelecek diye.
0: Hocam şimdi onu siz söylerken bir benzetme ihtiyacı doğdu.
1: Buyur.
0: Ama böyle bir benzetmeyi yapmaktan da insan kesinlikle zevk almıyor.
1: Evet, onu
0: hocam ayrıca. O maskeyi kim kullanıyordu? Bunu söyleyelim de
1: iblis diye.
0: Herkes dersini kendisi alsın.
1: Evet.
0: Yok kimseyi itham etmeden.
1: Evet.
0: Ve izâ lekullezîne âmenû kâlû âmennâ. İman edenlere geldiklerinde biz de iman ettik dediler. Anam, dedem, sülalem filan
1: lafları
0: der gibi. Ve izâ halû ilâ şeyâtînihim
1: kâlû innâ ma'akum.
0: Şeytanlarıyla, esas hocalarıyla, esas baş adamlarıyla buluşunca ya biz sizdeniz, biraz eğlenelim diye söyledik. Ha. Biraz eğlenelim diye. Müslümanla eğlenmek, Müslümanın diniyle eğlenmek.
1: Tiye almak diyorlar. Şimdi.
0: Öbür yandan اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ. Hocam bu ayet kimi anlatıyor? O yapıyı anlatıyor gene. O münafık yapıyı.
1: Ya
0: peygambere bile geldiler dediler. Şahidiz, sen Allah'ın Resulüsün.
1: Demek ki bunun altında bir laf var. Bir şey gelecek. Evet.
0: Buna itiraz edilir mi? Bunu söyleyen birisini duysak.
1: Evet.
0: Allah Allah, bu ne kötü adamdır der miyiz?
1: Denir mi canım?
0: Ama o maskeli oldukları Cenab-ı Hak ortaya koymak için hemen ayetin devamında ne geldi hocam?
1: Allahu yeşhedü.
0: Vallahu ya'lemu inneke lerasuluhu. Önce birincisi o. Ha. Allah biliyor ki seni tabii seçip gönderen Allah seni bilmez mi? Sen onun resulüsün. Bunun için münafıkların bu sahte şehadetine de ihtiyacın yok.
1: Evet.
0: Ama şimdi bir şahitlik daha. Vallahu yeşhedü innel munafikine lekâzibun.
1: Münafıklar. Allah şahitlik eder ki münafıklar yalan söylüyorlar.
0: Evet.
1: Beyinlerinin altıyla
0: yalancıların ta kendileridir.
1: O kalplerinde, ağızlarından çıkandan daha fazlasını kalplerinde saklarlar.
0: Ha, o şey.
1: Ne bu lan
0: şey hocam. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu bitaneten min dunikum la ye'lunekum khabala veddu ma anittum kad bedetil bagdâ'u min efvâhihim ve mâ tuhfî sudûruhum ekber. Evet.
1: Lütfen manasında.
0: Allah Allah. Ayet biraz uzuncadır. Ey iman edenler, la tettehidu bitaneten min dunikum. Sizden olmayanları, yani sizin gibi iman sahibi etmeyenler, olmayanları sırdaşlar edinmeyin. Neden? La ye'lunekum khabala. Yani size kötülük yapma hususunda hiçbir fırsatı
1: kaçırmazlar.
0: Vaddu ma anittum. Hep sevdikleri şey başınıza bir bela gelse.
1: Oh dese.
0: Deseler. Evet. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ. Ki bunu da saklayamazlar.
1: Bir yerden taşar.
0: Ama siz o taşana bakarak da hüküm vermeyin. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرْ.
1: Kalplerindeki
0: olan kinleri, ağızlarındaki buğuzlarını saklayamadıkları için ortaya döktüklerinden çok daha büyüktür, çok daha fazladır.
1: Çok güzel bir temsil var ya hocam. Bu daha buzdağının görünen kısmı.
0: Evet hocam.
1: Derler. Asıl görünmeyen kısmı büyük. İslam düşmanlarının İslam hakkında, Resulullah hakkında, Kur'an hakkında, dini İslam'ın tamamı hakkındaki bir kısım muhalefet anlamına gelen sözleri daha dillerinden taşanlar. Eğer kalplerindekini ortaya koysalar %100 İslam düşmanlığı yapar.
0: Hocam burada bir vesileyle Allah ıslah etsin diyerek.
1: Amin.
0: Yani bir karşı düşmanlık telkini olmasın.
1: Biz kişilere değil,
0: son
1: fiillere düşmanız.
0: İnsan şuna üzülüyor hocam. Öyle bir korkunç cehalet var ki.
1: Hı hı.
0: Sırf cehalet diyelim.
1: Öyle diyelim.
0: Başka şeyler var da o herkese şamil olmayabilir. Hocam, başörtülülere saldırıların arttığı günleri yaşıyoruz. Farkında mıyız?
1: Şimdi mi yoksa?
0: Şimdi.
1: Daha bir hocam, muhalefet vardı.
0: O neydi? Devletin kurumlarına başörtüyle girmeyi yasaklayan bir yapı vardı.
1: Evet.
0: O yapı

0: belli yerlerde göreve getirilmiş, yetkisini kötüye kullanan, bu fırsat elimize geçmiştir, bunu organize halde kullanmalıyız. Resmi kurumlarda başörtülü girilemez. Bununla ilgili kararlar vesaireler.
1: Peki.
0: Fakat durum değişti.
1: Evet.
0: Zaman değişti. Millet samimi, ihlaslı bir direniş gösterdi.
1: Evet.
0: Hatırlarız değil mi hocam? Başörtülü örtüsü yasağını kaldırmak için zincirler oluşturuldu Türkiye'de.
1: Evet, biliyorum. El ele tuttular.
0: El ele, evet. Evet. Üniversitelerin kapılarında...
1: Bunu isyan kabul ettiler.
0: Ha. Şeytana göre bu bir isyan kabul edilebilir. Evet. Şeytan anlayışına göre. Bu ihlaslı, çok samimi bir sahiplenmeydi hocam.
1: Evet.
0: Şimdi ne oldu? Milleti uyandırdı bu. Bu aslında müthiş bir şey. Ve millet yaptığı tercihlerle o müesseselere hakim olanların hakimiyetine son verdi. Ne oldu? Şimdi her taraf serbest değil mi?
1: Tamam. Ben de onu işaret edince
0: Ama yeni bir şey başladı.
1: Ne yapacağım onu bana?
0: Birincisi,
1: ben de merak
0: ettim. Birincisi, tesettür adı altında hiç de Kur'an'a ve sünnete uymayan bir yapı sahnede boy göstermeye başladı. Bir.
1: Peki bu hatada rol alanlar bizim kızlarımızsa?
0: Pis edemedik hocam.
1: Ha? Kim olursa olsun.
0: Hocam şekil ilk zahirde tesettür gibi gözüküyor. Evet. Ama ölçülere vurduğun zaman bu tesettür değil hocam.
1: Değil.
0: Bu başka bir şey.
1: Evet.
0: Tesettür görünümlü, başka bir şey.
1: Tesettürün Türkçe kısası vücut hatlarını kaybetmek iken, benzeri işaret ettiğiniz giyimlerde baş örtülü ama vücut hatları da ortada. Bu nasıl tesettür?
0: Hani teşebbühlerde var ya, erkeğin kadına, kadının erkeğe benzemesiyle ilgili sıkıntılar.
1: Evet.
0: Bu bir. Bir de hocam, tesettürlü gördüğü zaman otobüste, tramvayda, minibüste, değişik yerlerde bir saldırı başlıyor. Tartaklanan kardeşlerimiz var.
1: Hatta
0: biliyorsunuz bir şeyde bir kavga da oldu biliyorsunuz.
1: Gözüyle de yapıyor bunu. Nerede efendim?
0: İşte, tramvaylardan birinde bir başörtülü kızcağız kapının orada duruyormuş.
1: Hatırladım.
0: İki evladıyla, iki çocuğuyla bir erkek görünümlü birisi geliyor. Yani her yerde sizi mi görüyoruz havasında. Bir şey yapınca orada bulunan dini hassasiyeti olan birisi çıkıyor, ona bir
1: darbe
0: atıyor. Tabii adam hapsi boyluyor. Şimdi bu tip şeyler çoğalmış hocam. Şey üzerinden de. Geçen bir tanesine rastladım hocam. İnternet, sosyal medya üzerinde. Nasıl hakaretler yapıyor? Nasıl hakaretler? İstemiyoruz sizi diyor. Defolun gidin diyor. Hep bu memleketin sahibi onlar olmuş. Kimi kovuyor hocam? Bu vatan için dedesini, babasını, amcasını, dayısını dikkate alırsak mutlaka şehit vermiş olanların çocuklarına diyor ki arkadaş sen
1: git
0: burası bizim diyor. Biz şu yapıdayız diyor ve bu yapıda bir nesil yetiştiriyoruz. Sizin burada yeriniz yok. Hocam bir tarihler demediler mi başörtüsüyle yaşamak isteyenler Suudi Arabistan'a gitsin.
1: Dedim.
0: Bazıları çıkıp demedi mi İran'a gidin?
1: Bazı çıkıp da kara kargalar demedi mi?
0: Demedi mi?
1: Şimdi bunlar hepsi hesaba gitti.
0: Son zamanlarda bunlar, insan bunu duyunca da üzülüyor. Niye hocam biliyor musunuz? Yani öfkelenmiyorum. İnanın samimi olarak söylüyorum. Ya bu insanlar bu ülkede yaşayan insanlar.
1: Evet.
0: Bunlar bu dinle ilgili ne kadar korkunç bir cehaletin içindeler ki.
1: Ki böyle görebiliyorlar.
0: Böyle hani Efendimiz'den rivayet ediliyor ya hocam. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun diyordu. Rabbim bu kavmimi sen, bu kavmime hidayet nasip eyle. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bir cahiliye vurgusu değil mi hocam? O gün cahiliye insanları ne yaptıklarını bilmiyor. Eğer bilseydi eliyle yonttuğu taşı Puta. Gelip de put yaparak bununla Allah'a ulaşacağız der miydi? Yoğurduğu hamura put şekli verip de

0: fırında pişirdikten sonra yola giderken
1: yanına alıp
0: acıkınca, arada sırada tapınıp acıkınca da
1: kırıp yer miydi?
0: Yer miydi? Ne diyor? Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Hocam 20. asırda böyle bir cahiliyeyi yaşıyoruz. Asıl üzüntü vermesi gereken, hani ıslah kelimesini kullanıyoruz ya.
1: Buradan geliyor.
0: Islah edilmesi gereken o kadar çok şey var ki hocam.
1: Muhterem hocam biraz evvel işaretler verdi.
0: Yani ve la tufsidu fil ardı ba'de islahiha.
1: Evet.
0: Bakın o fesat böylece kendini gösteriyor. Bu fesadı ortadan kaldırmak için hocam ıslah nefislerimizden başlayarak ve giderek halkayı genişleterek bu ıslah hareketini mutlaka
1: yürütmemiz
0: yapmamız
1: lazım. Gerek. Muhabbetle, merhametle,
0: kesinlikle hocam.
1: Vurmadan,
0: kesinlikle.
1: Kırmadan bunu devam ettirmemiz
0: Çünkü
1: lazım.
0: Bu bizim uslubumuz olmaz.
1: Olmaz.
0: Saldırganlık, tecavüz bizim değil, ehli küfrün mesleğidir.
1: Mesleğidir. Bir de hocam, bizim vazifemiz yol gösterirken şiddet kullanmamak, fakat aklı mantığı da kullanmak.
0: Tabii.
1: Kardeşim, başını örten Suudi Arabistan'a gitsin diyen geçti gitti. Onları kara karga gibi görüyorum diyen geçti gitti. İkna odaları kurup, başınızı açın çocuklar, kızların başını açın diyenler geçti gitti veya bir kısmı gidecek. Bunları gördükten sonra sen niye hala bu yolda devam ediyorsun? Bunlar ebedi mi kaldı? Bunların elindeki nimetler hep mi durdu? Bunlar zirvede mi yaşadılar? Bunlar hasta olmadılar mı? Bunlar ölmediler mi? Bunlar toprağın altına girmediler mi? Sen niye ebedi hayatını tehlikeye sokuyorsun kardeşim? Ne anlamında ve neye karşılık? Otur, düşün, akıllı ol, aklını başına al. Yaratanın koyduğu hükümlere muhalefet etme, sıkıntıya düşersin. Değerli hocam.
0: Neredeyiz? Nereye geldik?
1: Evvela hemen şunu şey yapalım. Dünyada şu anda ne zaman kim kime çarpacağı belli değil. Kim kime bomba atacağı. Neydi o bir de atılan şeylere ne diyorlardı?
0: Füzeler.
1: Füzelerin atılacağı belli değil. İslam dini bir de senede 4 ayı savaşmanın yasak olduğu ilan etmiş. Aylar olarak ilan etmiş.
0: Evet.
1: Yani ya belki bir heyecanla, belki bir psikolojiyle çarpışıyorsunuz. Hele bir durdurun bakayım şunu. Sulhun da tadını bir tadın. Ölme ve öldürme endişesi olmadan yaşamanın da bir tadını tadın. Ondan sonra devam edersiniz, etmezsiniz ayrı bir mesele. Şu anda 10 günlük barışı bile ilan ettiremiyor. Ateşkesi ilan ettirilemiyor hocam. İslam ise senede 4 ayı tamamen harbin yasak olduğu aylar olarak ilan etmiş.
0: Yani o bir nefes alma idi zaten hocam, malum.
1: Evet.
0: Bir nefes alma imkanı veriyordu. Ama o da bazılarının işine gelmediği için şeyi değiştirme. Evet. Nesi innemen nesi uziyadetun fil kufri.
1: Evet.
0: Demek ki her zaman hocam bu çıkar hesabı var ya.
1: Evet.
0: Bu çıkar hesapları insani bütün uluslararası hukukta, ilişkilerde, siyasette ne dersen de
1: aile de, miras de ne,
0: kırıp atabiliyor hocam.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü İslam o vasfı elde edemediği için. Ne yapacağı? Şimdi ateşkes dediniz değil mi hocam?
1: Evet.
0: Biz ateşkes kelimesini duymadığımız ne günümüz ne gecemiz söz konusu değil. En çok kullanılan.
1: Evet.
0: Peki ateşkes kararları alındığı zaman o kararları ihlal noktasında yine kimleri görüyoruz hocam?
1: Ehli küfrü görüyoruz.
0: Ehli küfrü görüyoruz. İsrail, Lübnan arasında ateşkes sağlanmış. Ne olmuş sonra? Bahane üretmede mahir, kendine has bir bahane bulmuş. Hani anlatırlar ya, tavşanı...
1: Kurt kuzuyu yiyecekmiş.
0: Tavşan mı orada? Hangisi?
1: Kuzu.
0: Ha.
1: Irmağın da alt tarafında kurt var. Alt tarafında kuzu var, üst tarafta kurt var.
0: He.

0: kurt yiyecek ya, suyumu niye bulandırıyorsun?
1: İşte bahane. Evet. Kaldı ki hocam, o kurt gerçekte bugünkü dünyayı tehdit eden o insan görünümlü kurtlardan çok daha ehvendir.
0: Evet.
1: Ayette de geçiyor ya, ulaike kel en'ami belhum adallu adal sebila izahı var. Dolayısıyla hayvanlar hocam açlıklarını giderinceye kadar sınırlı bir zarar verebilirler. Sınırlı.
0: Evet, bazı hayvanlar bunun aksini yapabiliyor hocam.
1: Canım yani bazı dediniz zaten, evet, hocam.
0: Bazı
1: deyince problem anlaşılıyor.
0: Sansar mıdır, ona benzeyen bir şey? Bu bırakıyor.
1: Lan bayağı insafsızmış ya. O da.
0: gibi. Nokta noktalar gibi.
1: Hayvanlara hakaret ettiriyor ya, Allah Allah.
0: Efendim.
1: Evet hocam.
0: Şimdi değerli hocam, biz ta baştan dedik ki Müslüman ihlaslı olacak, bir de düzeltici olacak, müslih olacak. Bunun için bir hakemlik var, bir arabuluculuk var, bir de hakimlik var. Bu kavramlarla hakkında malumat lütfederseniz.
1: Şey bana olarak bir kere az önce bir misal verdik ya.
0: Buyur
1: hocam.
0: Efendim.
1: Kabe hakemliği Efendimizin.
0: Ha, Kabe hakemliği.
1: Kabe. Kelimeyi... Bu hakemlik kurumu bayağı tarihte geçmişi olan bir uygulama.
0: Evet.
1: Yani kabileler, tabii bugünkü kadar insanlar geniş değil.
0: Evet.
1: Kabile taassubu da var.
0: Var.
1: Kabileler arası savaşlar var. Mesela Evs ve Hazreç.
0: Senelerce.
1: Yani de İslam, işte o sul, o silm kelimesi değil mi? Orada geçen o sulhu kim sağladı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce? Kimse sağlayamadı.
0: Yok, sağlayamadı işte.
1: O geldi, onu sağladı. Demek ki ıslahda da, o bizim hep örneğimiz, önderimiz ya.
0: Evet.
1: Islahda da peygamber olmadan önce bile Kabe hakemliği sebebiyle olduğu gibi, peygamber olduktan sonra da 120 yıl süren savaşları bitirdi hocam.
0: Allah Allah.
1: Evs ve Hazreç arasında bu kadar uzun süreli bir savaş.
0: Savaştan kim kazanmış hocam?
1: Dolayısıyla kim kazanabilir ki zaten?
0: Hiç kazanmıyor.
1: Hocam anlatıyorlar. Amerika'ya gitti, evet. Japonya'ya, Hiroşima'ya, Nagasaki'ye atomu attı. Sonuç? Yüz binlerle insan
0: gitti.
1: Bir de etkisi
0: hala devam
1: eden, olumsuz sonuçları hala devam eden. Onun için Çernobil'de bir sızıntı oldu diye dünya bayağı ayağa kalktı, ayağa titredi. Kalktı. Hocam bizim Karadeniz'de pek çok hastalığın kanser
0: evet
1: yayılmasına yol açtı o Çernobil.
0: Evet.
1: Şimdi İran'ı işte attık, yıktık, evet, filan. Acaba Çernobil vari bir sızıntı olur ise dünya ne olur? Değil mi? Bu tartışmalar yapılıyor.
0: Evet.
1: Hocam bunu yapanlar hangi güzelliği insanlığa kazandırmak için yaptılar?
0: Efendim, bütün sermayesi düşmanlık olan insanın kazandıracağı bir şey de yok.
1: Hani şeytan bir hayır yaparsa bunlar da yapar.
0: Evet.
1: Şeytanın bir kere bir doğrusu vardır. O da hırsızlık yaparken yakalandı.
0: Hı.
1: Biliyorsunuz. Hazine, Efendimizin hazinesinden çalmaya geldi.
0: Hı.
1: Bir insan olarak. Yakalandı. Oradaki memur onu yakaladı. Dedi ki seni Resulullah Efendimiz'e çıkaracağım. Aman dedi.
0: Hı.
1: Çoluk çocuk aç kalmıştı.
0: Hı.
1: Bir daha gelmem dedi. Ama mecbur kaldın dedi. Bak söz mü? Söz dedi. Bildiğiniz şeyi anlatıyorum hocam. Sabahleyin Efendimiz'e hadiseyi anlatıyor. Enes, Hazreti Enes miydi? İsimde şaşırabilirim yani şu an hafızam.
0: Evet,
1: sabahleyin hocam, hazine bekçisi yani. Sabahleyin Efendimiz'e olayı anlattı ama nasıl anlattı? Dedi ki akşamki misafirini ne yaptın?
0: He.
1: Dedi ki ya Resulullah, kararlıydım, getirecektim size, fakat
0: Yalvardı.
1: Yalvardı. Çoluk çocuğum aç kaldığı için mecbur kaldım ama söz bir daha gelmem. Bırak beni. Ben de bıraktım dedi. Dedi söz verdin. Evet söz verdin. O gene gelecek dedi. İkinci akşam gene geldi hocam. Gene yakaladı. Ula hani söz vermiştin? Hani bir daha yapmayayım? Gene aynı durum değişmeyince mecbur kaldım. Gene gelmek zorunda kaldım. Aman yaman etme gitme. Gene acıdı bıraktı. Efendimiz ama gene sordu. Ne yaptın akşamki misafirini? Dedi ki ya Resulallah gene geldi. Tam getirecektim ama gene öyle acındıracak şeyler söyledi. Bıraktım dedi. Ama söz verdi.
0: Bir daha gelmeyecek.
1: O gene gelecek dedi. Üçüncü akşam geldi hocam. Yakaladı ama kararlı artık. Artık sen sözünde de durmuyorsun dedi. Kesin götüreceğim. Baktı çare yok hocam. Dedi ki bak, sana bir şey söyleyeceğim. Eğer onu yaparsan şeytan bile seni bir daha aldatamaz. Allah, bu nasıl bir formüldür? Ama bırakacaksın beni dedi.
0: Şartım da bu.
1: Tamam dedi. Nedir o? Ayet-el Kürsi dedi. Ayet-el Kürsi'yi okursan dedi, artık sana bir daha hiç kimse zarar vermez, şeytan da zarar veremez. O zaman bıraktım dedi. Bıraktı. Efendimiz sordu ne oldu?
0: Böyle böyle.
1: Dedi ki ya Resulallah ya böyle dedi sonunda. Dedi ki o gelen kimdi biliyor musun? O iblisti dedi. Ama yalancı olduğu halde o söylediği
0: doğru.
1: O doğru. Onun bile bir doğrusu olabiliyor. Ama bu bugünkü hocam bu yeryüzünü sömüren ve Allah'ın verdiği imkanlar kimin elinde olursa olsun bunu mutlaka elimize geçirmemiz lazım diyen bu yapıdan kurtulmadıkça insanlığın daha çok çekecekleri var. Bundan kurtulmasının yolu da nedir hocam? Müslümanlar nasıl cahiliye dönemine son verecek bir teslimiyetle ortaya çıkmışlarsa,
0: evet,
1: o düzen bitti mi hocam? Bitti.
0: Yani eski cahiliye dönemi kapandı.
1: Kapandı.
0: Şimdi asli ama, bir cahiliye dönemi.
1: Ama aynı şey hocam. Yani o neydi? Kitaptan uzak, sünnet, peygamberden uzak, sünnetten uzak yapı.
0: İzandan merhamet.
1: Cahiliye yapısıdır hocam. Evet. Orada kız çocuklarına acımaz,
0: gömerler.
1: Diri diri toprağa gömer o anlayış. Başka düşman kalmasa Akif merhum bunu hani kendi kardeşine o saldırganlık var ya.
0: Evet.
1: Onlar saldırmadan duramaz hocam.
0: Güçsüz mü bir insan onu kardeşleri yerdi
1: diyor. Güçsüz evet. Mü bir insan onu kardeşleri yerdi. Niye? Orada İslam yoktu. İslam silim, barış, gerçek barış. Barış kelimesi çok yozlaştırıldığı için insan onu da kullanmak istemiyor açıkçası. Yani Netanyahu'nun ağzından barış, Mel'un'un çıkan barış kime yarar? Öteki Avrupalı'nın bak diyor ki pis işlerimizi diyor Alman Başbakanı.
0: Öyle mi dedi?
1: Bizim adımıza o yapıyor diyor. Ve onun arkasında, hepsi arkasında hocam. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Hocam Kur'an ne büyük mucize. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Birbirlerinin dostu, destekçisi, yardımcısı, hamisi, koruyucusu. Dur diyor bütün kafirler.
0: Bu ayetin mutlak tefsircisi hadisi şerif. El-kufru milletun vahide.
1: Orada hülasa edilmiş. Ayet-i kerimede
0: kafirler
1: Enfal suresi. Enfal suresi 73. İnşallah yanıltmıyorum ama
0: ilk gelen akla doğrudur.
1: Evet. İnşallah.
0: İnşallah.
1: Evet hocam.
0: Ne diyor orada?
1: Bütün kafirler birbirlerini...
0: Biraz evvelki okuduğunu. Tamam.
1: Ama devamı asıl kurtuluş orada. İlla tef'aluhu tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebir. Siz bu velayet görevini

0: kendi aranızda yapmayacak olursanız.
1: Dostluk.
0: La tef'alû. İlla in la tef'alû. Ne olur? Siz öyle paramparça olursanız ne olur? Siz o kardeşliğin lakırtısını yapıp hakikatını ortaya koymadığınız sürece ne olur? Onu yapmak için de وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّا اُدَّارَ وَالْا۪يمَانَ ayetiyle anlatılan o ansardaki kardeşlik anlayışını yeniden ihya gayreti içerisinde adımlarınızı atmazsanız ne olur hocam? تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ. Yeryüzü fitneden ve fesat, büyük bir fesattan kurtulamaz demek değil mi kıymetli hocam? Bugün o fesadı şu anda bütün insanlık yaşamıyor mu hocam? İnsanlığın bütün bakışları bir adamın iki dudağı arasında hocam. Kim bu? Adili mutlak bir özelliği mi var?
1: Yok, hayır. Tam tersine.
0: Çıkarcı, menfaatçı, olaylara hep ticaret mantığıyla bakıyor. İlla filan isim demiyorum şimdi. Bu bir müşahhas o değil.
1: İşaret etmek istediğinize de insanların %65'i
0: anlıyor.
1: Aklı zaten. Dengesi bozuk diyor.
0: Ha neyse yani. Evet. Hocam bunların iki dudağı arasına kalmış bir dünyadan siz
1: olmaz
0: ne beklersiniz?
1: Böyle bir şey.
0: Böyle bir dünyayı dünya böyle olsun diye Allah yaratmadı hocam.
1: Geçenlerde bir videoda bir hanımefendi diyor ki İslam bugünkü insanlardan memnun değil. İslam başka tip insanlar istiyor. Ve o gün gelecek inşallah.
0: İnşallah.
1: Bu insanlar İslam'dan uzaklaştı. İslam da mevcut insanlardan memnun değil diyor kardeşim. Bu insanlardan nasıl memnun olsun ki biraz evvel işaret ettiniz. İşi gücü başkasının malına, mülküne, toprağına konmak. Şura benim diyor. Burayı ben alacağım diyor. Böyle bir saçmalık, böyle bir şey olur mu?
0: O onu diyor.
1: Evet.
0: İslam ülkelerinin başındaki adamlar da onun benzerlerini kendi çevrelerindeki şeylere, komşularıyla ilgili aynı şeyi
1: uyguluyorlar. Bir de onun yaptığı silahlara trilyonlar vererek, alarak ona destek sağlıyorlar.
0: O silahları da kim için alıyorlar hocam?
1: Tekrar İslam ülkelerine Gazze'ye atacak, Filistin'e atacak.
0: Müslümanlar için tabii hocam Müslümanlar bu silahlanmayı. Yani kim Yahudi'ye kullanabiliyor mu bu silahı?
1: Yok.
0: Zaten o ona verilişin arkasında mutlaka
1: şart
0: o,
1: var.
0: Şart var.
1: Şart var. Ve bir başkası da imanını tehlikeye sokacak diyeyim ben daha yumuşatmak için. Gazze beni ilgilendirmiyor. Gazze'de olanlar beni ilgilendiriyor.
0: Hocam saltanatı onu ilgilendiriyor.
1: Evet.
0: Yöneten kadro olarak bakarsın.
1: Evet, evet.
0: Onu saltanatı halkı yıkılmasın. Onu o ilgilendiriyor. Hı. Onu oradaki Müslümanlara şu anda bile hocam yardım kuyruklarına gitsinler diye telkin ettikleri insanlar tam o kuyruktayken bombayı yağdırıyor hocam.
1: Muhterem hocam.
0: Allah böyle bir manzaraya razı değil.
1: Razı değil.
0: Ama Allah Celle وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ buyuruyor. Salih kullarımı yeryüzünde ne yapacağım?
1: Hakim kılacağım.
0: Hakim kılacağım. Ama onların vasıflarını da zikrediyor. Mesela Nur suresinde وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُونَنِي Son kısım hocam. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا.
1: Bu ayeti nokta nokta, adım adım tercüme ederek dinleyicilerimize, izleyicilerimize iletmek mecburiyetindeyiz. Yoksa hocalar birbirleriyle konuştular, vallahi biz bir şey anlamadık derler. Halbuki dünyanın kurtuluş haritasını çiziyor. Bir de geldiği zor durumunda sebebini de ortaya koyuyor.
0: Çıkış yolu.
1: Ne buyuruyor hocam? Lütfen.
0: Beraber bir deneyelim hocam.
1: Haydi efendim, bismillah.
0: Va'adallahu allazina amenu minkum.
1: Sizden iman edenlere Cenab-ı Allah vaat etti.
0: Vaat etti. Neyi?
1: Allah'ın vaadi kesindir.
0: Neyi? Hocam orada da tekitli. Tekit. Leyestahlifenne sonunda nun tekit. Leyestahlifennehum fil ardı.
1: Onlara yeryüzünde bir halefler getirecek.
0: O, yani halef nedir? Bir selef var.
1: Bir de halef.
0: Bir de halef. Sonra. Önceki seleftir, sonraki halef. Halef. Mevcut önceki gidecek. Yapıyı giderecek, onların yerine Allah onları yerleştirecek. Halef yapacak, halife yapacak.
1: İşte bak, ben insanlık kurtuluş çaresi ve mevcut kötülüğün sebebi diye izah etmeye çalıştım.
0: Kemestahlefellezine min kablihim. Bunu ilk defa vaat etmiyor Allah.
1: Daha önce de
0: bunu vaat etmişti ve bu tahakkuk ettirilmiş idi.
1: Evet.
0: Örnek mi istiyorsunuz? Mekke putlarla Kabe 360 değil mi?
1: 360 küsur put.
0: Putla doldurulmuş tevhid merkezi iken,
1: evet,
0: İbrahim Aleyhisselam tarafından yeniden temelleri üzerine yükseltildiği zaman orası bir tevhid, evet, inancının merkeziydi. Evet. Burasını bile ne yaptılar? Asırlar içerisinde putlarla doldurdular. Gerekçesi de ne? Allah çok uzaklardadır.
1: Bunlar bizi Allah'a yaklaştırsın.
0: Yani o günün füzeleri sanki yani. Ulan
1: mekik.
0: Füzede bir şey görüyoruz, gene birini alıyor, bir yere götürüyor. Ya onu sen taşıyorsun be, af buyur. Ahmak. Sen hatta yapıyorsun.
1: O kadar da aciz ki üzerine konan sineği kovamıyor.
0: Üstelik.
1: Füze bir yere gidiyor da o sineği bile
0: kovamıyor. Ya yennâsü duribe methelun festebi'û leh innellezîne ted'ûne min dûnillâh len yehlukû zubâben
1: velev
0: iştemâhû leh ve in yessubhumû zubâbu şey'en la yestenkidûhum. Ya sinek bir şey alıyor yanından, onu engelleyemiyor.
1: Sen buna ilah diyorsun.
0: Buna ilah diyorsun. Evet hocam.
1: Değerli hocam, konumuzun ana sütunu bence duruyor. Ama biz dertli olduğumuz için dünyaya açıldık.
0: Mecbur.
1: İnsanlık aleminde yapılan zulümlere, haksızlıklara dokunduk. İnşallah önümüzdeki hafta Ahmet'le Mehmet arasındaki ihtilaf, komşular arasındaki ihtilaf, kardeşler arasındaki ihtilaf, ortaklar arasındaki ihtilafta bir Müslüman, bir hoca ne gibi arabuluculuk mu yapacak? Hakemlik mi yapacak, hakimlik mi yapacak ve yaparken nelere dikkat edecek, bunu konuşacağız.
0: Konuşalım ama biz şimdi o zaman özetini de vermiş olalım. Şimdiye kadar konuştuklarımız neyi ifade ediyor? Fesat,
1: evet,
0: insanlığı
1: felakete götürdü.
0: Götürdü, götürüyor.
1: Evet.
0: Bu fesadı zaman zaman engellemek için Allah Celle müdahaleler yaptı. Kimlerle? Peygamberleri vasıtasıyla.
1: Şimdi peygamberlik bitti. Ama Müslümanlar tarafı maalesef.
0: Peygamberin getirdikleri yürürlükte Müslümanlar bu getirilenlere sımsıkı o sahabe örneğinden yola çıkarak
1: hocam
0: sahip çıkarsa yeniden ne olacak? Bu defa bu fesat, bu genel fesat gidecek.
1: Evet.
0: Ama bizim asıl konumuz ne olacak o zaman?
1: Cenab-ı Allah şahıslara verdiği yetkiyi şimdi cemaatlara, gruplara, ümmeti Muhammed'e verecek ve bu gerçekleşecek. İnşallah. Bunun için dua etmemiz lazım hocam.
0: Edelim hocam, beraber dua edelim.
1: O zaman amin.
0: Amin.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, hanemize, şehrimize, beldemize, ülkemize, İslam alemine ve dünyamıza huzur ve saadet ihsan eyle ya.
0: Amin.
1: Düşmanlıkla kazanacak bir şeyimizin olmadığını, sulh ile kazanacak çok şeyimizin olduğunu anlamamızı nasip eyle.
0: Amin.
1: Ya Rab, kazançlarımızı helalinden temin edip helaline harcamamızı nasip eyle.
0: Amin.
1: Evlatlarımıza mutlu birer yuva ihsan eyle. Yuvalarında mutlu olanların mutluluklarını daim eyle ya.
0: Amin.
1: Rab. görünür görünmez kazalardan, belalardan, depremlerden, felaketlerden de muhafaza eyle ya Rabbi. Başta Efendimizin ruhu olmak üzere cümle geçmişlerimizin, geçmişlerinizin, şehitlerimizin ruhları.

0: ekran başında duamıza amin diyen kardeşlerimizin ve bizi izlemeyen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları için, Allah rızası için.
1: Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina ve ehdina subule's-selâm.
0: Lillahi teâlâ.
1: Lillahi teâlâ el-Fatiha.
2: Vav Radyo'da Cuma sohbeti sona erdi. Aşr-ı Şerif okuyan Ahmet Kuzu. Enam suresi 159 ila 163. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra O, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazımda, diğer ibadetlerimde, yaşamamda, ölümümde, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. Vav Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Sarıkaya. Bakara Suresi 164 ila 166. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, iman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 130 ila 141. ayetler.
5: Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün, dedi. Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına, benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, onların da senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak

0: Hak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Yahudiler Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le, bütün diğer peygamberlere, Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse, onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz deyin. Onlara de ki, Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz. Yoksa siz İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup'la Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Nisa Suresi 172 ila 176. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mesih de, Allah'a yakın melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah'a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki O onların hepsini huzuruna toplayacaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir. Allah'a kulluk etmekten çekinenlere ve büyüklük taslayanlara gelince, Allah onları elem dolu bir azaba uğratacaktır ve onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardır. Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil, Hazreti Muhammed geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise Allah kendisinden bir rahmet, bir lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah size kelale, babasız ve çocuksuz kimsenin mirası hakkında hükmünü açıklıyor. Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız kardeşler iki iseler, erkek kardeşin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli kızlı iseler, o zaman bir erkeğe iki kızın hissesi kadar pay vardır. Sapmayasınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

0: kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım,
1: Allah'ım,
0: rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.
1: Sana sığınırım.
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alican Çelikel. İsra Suresi 31 ila 40. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da kısas yoluyla öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın. Boycada dağlara asla erişemezsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah'la birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size seçip ayırdı da kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Bakara Suresi 62 ila 71. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden her bir

0: Bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Hani Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı da tepenize dikmiş ve sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün, gafil olmayın demiştik. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz. Şüphesiz siz içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem onu görenlere hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık. Hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Hadi emrolunduğunuz işi yapın. Onlar bizim için Rabbine dua et de rengi neymiş açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o sapsarı, rengi bakanların içini açan bir sığırdır. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar bizce birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o çift sürmek, ekin sulamak için boyundurağa vurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır. Onlar işte şimdi tam doğrusunu bildirdin dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Allah kimi günahkarların cezasını,

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik. Kimini o korkunç ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah buyrukları hiçe saymaları ve inkarları nedeniyle geçmiş toplumları yok etmiş, onlara daha dünyadayken azap etmiştir. Kur'an-ı Kerim helak edilen toplumların kıssalarıyla dünyadayken cezalandırmanın örneklerini verir. Hazreti Nuh'un kavmi şirk batağındaydı. Haddi aşıp meydan okuyorlardı. Bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir diyorlardı. Ama sonunda suda boğulup gitmişlerdi. Muhteşem saraylar, mallar, sürüler, güzelliğiyle ünlü İrem bağları. Bunlar mıydı gururun ve kibrin kaynağı? Ad kavminin Allah'ı bırakıp putlara tapmasının, Hazreti Hud'u yalanlamasının, kötülükte sınır tanımamasının ve insanların

İnsanlara zulmetmesinin nedeni neydi? Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size gelecek büyük bir günün azabından gerçekten korkuyorum diyen elçiye, doğru söylüyorsan tehdidini hemen gerçekleştir demek nasıl da cahilce bir cüretti. Halbuki içinde elem verici azap bulunan, Allah'ın izniyle her şeyi silip süpüren bir rüzgarla, evet, sadece bir rüzgarla helak olacaklardı. Artık o güvendikleri şeylerden geriye sadece kalıntılar kalmıştı. Peki ya Semud kavminin durumu bundan farklı mıydı? Salih Peygamber aleyhisselamın tevhid çağrısına, yalanlama, büyüklük taslama, tüm uyarılara rağmen kendilerine mucize ve sınama olarak verilen deveyi öldürmekle karşılık vermişlerdi. Hatta kendilerine gönderilen peygamberi, Hazreti Salih'i öldürmeye kalkışmışlardı. Ve onlar da buna karşılık şiddetli sarsıntı, korkunç bir ses, gök gürlemesi ve yıldırımla cezalandırılmışlardı. İşte Lut kavmi, inançsızlıklarının yanı sıra kadınlar yerine erkeklerle birlikte olan bu sapkın kavim, tüm uyarılara rağmen Allah'ın azabını getir de görelim diyerek ne kadar da cüretkar ve ne kadar alaycı davranmıştı. Ve sonunda dehşetli bir yağmurla, taşlaşmış çamurla karşılık görmüş, yurtları altüst edilmişti. Sonuçta Allah Teala'nın vaadi gerçekleşiyor ve geride kalanlara da azabım ve uyarılarım nasılmış görün ayetinden ibret almak düşüyordu. Yüce Mevla, yeryüzünde dolaşın. Sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın buyurur. Şüphesiz bu ilahi çağrı, insanın öğüt alması ve kendisine çeki düzen vermesi içindir. Çünkü geçmişten günümüze nice topluluklar gelip geçmiş, yeryüzünde nice insanlar hayat sürmüştü. Onlardan geriye kalansa sadece bir takım izler oldu. Allah sonra gelenlere ders olsun diye yalanlayanların kalıntılarını bırakmıştır. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. İşte Allah Teala geçmiş toplumların geride kalan izlerinden Allah'ın emrine karşı çıkanların sonunu görüp ibret almamızı ister. Kur'an'da ilahi uyarılara kulak tıkayanların, peygamberlerin getirdiğini inkar edenlerin, hatta onları alaya alanların, o alay ettikleri azabın kendilerini kuşatıverdiği bildirilir. Sapkın inanışlardaki bu topluluklara Yüce Allah peygamber göndermiştir. Fakat onlar ilahi tebliğe inatla karşı çıkmalarından dolayı sonunda azapla karşılaşmışlardır. Bazen taş yağdıran fırtınalar, azap getiren rüzgarlar, bazen de korkunç bir ses ya da yıldırım onları yokluğa götürmüştür. Bazıları Firavun ve adamları gibi suda boğulmuştur. Bu azap bazen de Nuh'un halkına olduğu gibi tufanla gelmiştir. Allah kendine karşı suç işleyen toplumları bazen de yerin dibine geçirip kentlerinin altını üstüne getirerek cezalandırmıştır. Allah azap emri verdiğinde onların bundan kaçabilmesi mümkün olmamıştır. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek acı vericidir, pek çetindir. Yüce Allah, yanlış yolda olan insanları eğitmek ve doğru yola iletmek için onlara dünyada zorluklar yaşatır. Mesela Allah'a ortak koşanların, ahireti yalanlayanların cezası azap görmektir. Yaptıkları bu korkunç hatadan dönmeleri için Allah onlara dünyada da çeşitli musibetler ve zorluklar yaşatır. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kur'an'daki şu sahne bize bu durumu açık bir şekilde göstermektedir. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız.
karanın ve denizlerin karanlıklığı.

Duyguları ifadesi, yeryüzündeki tehlikeleri, korkuları ve kaygıları ifade eder. Allah'ın burada verdiği musibetler, inanmayanlara Allah'ı hatırlatır. Yalnız O'na yalvarmaya başlarlar. O an sıkıntıları gidermeye, felaketleri önlemeye güç yetiremeyen, Allah'a ortak koştukları sahte ilahlar değil, sadece Allah'ın kendilerini kurtarabileceğini görürler. Ancak onlar bu zorluklardan kurtulduktan sonra yine şirke dönerler. Allah'ın dünyada verdiği nimetlerin onun yasakladığı şekilde kullanılması da ona karşı bir suç işlemektir. Altın, gümüş gibi dünya malları Allah yolunda harcanmadığında sahiplerine azap getirir. Medine'de Yahudiler müşriklerle birlikte Allah'ın peygamberiyle gönderdiği aydınlık yolu karartmak, bu aydınlığı söndürmek için çaba gösterdiler. Hahamlar ve rahipler insanların mallarını haksız yollarla yiyordu. Altını ve gümüşü Allah yolunda harcamadıkları gibi bu serveti Allah'ın yolundan alıkoymak için kullanıyorlardı. Kur'an bunlara biriktirdikleri altın ve gümüşün cehennem ateşinde kızdırılıp alınlarını, böğürlerini ve sırtlarını dağlayacak azaba dönüşeceği uyarısında bulundu. Münafıklarsa Allah'a ve elçisine inanmış görünmeye çalışıyor, namaza üşene üşene geliyorlardı. İstemeye istemeye bağış yapıyorlardı. Onların yaptığı bağışlar, içtensizlikleri, ikiyüzlülükleri nedeniyle kabul edilmedi. Allah, elçisini onların görünüşteki bu tavırlarına ve zenginliklerine aldanmaması konusunda uyardı. Gerçekte onlar bu yaptıklarıyla başlarına gelecek olan dünya azabını daha da artırıyorlardı. O halde onların malları da, evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünya hayatında bunlarla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını murad ediyor. Onların karşılaşacağı azap ve eziyetse bu malların onların elinden nafaka ve zekat olarak alınması ve bu mallarından yoksun olarak ölüp gitmeleri olacaktır. Çünkü münafıkların malları ve kalabalık aileleriyle böbürlenmeleri öyle bir noktaya varmıştır ki, bunların az da olsa eksilmesi onlara derin üzüntüler çektirmekteydi. Bundan ötürü büyük sıkıntı ve keder içine gömülmekteydiler. Kur'an'da Allah'ın buyruklarını yerine getirmeyen müminler de azapla uyarılmışlardır. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesi için çağrıda bulunduğunda onlar ağır davranıp gevşeklik göstererek cihada hazır olmazlarsa elem dolu bir azapla karşılaşacakları uyarısıyla karşılaşmışlardı. Ayrıca Allah'ın emrine uymadıkları takdirde onların yerine ilahi buyruğa itaat eden başka bir topluluk getirileceği bildirildi. Eğer toplanıp seferber olmazsanız Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır. Yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Secde Suresi 1-11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır, o kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir. Allah gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. İşte Allah gaybı da görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir. Çok merhametlidir. O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Kafirler dediler ki, biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Girdil. Ali İmran Suresi 16 ila 20. ayetler.
4: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: بعد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar, Rabbimiz biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
3: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler ve onların özelliklerinden şöyle bahsedilmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 135.
1: Yahudiler, Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi.
3: Nisa Suresi 46.
5: Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik, karşı geldik, işit işitmez olası, ra ina derler. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Taha Suresi 124 ila 135. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet, öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. İnanmayanlar, doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil, bir mucize getirse ya dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an onlara gelmedi mi? Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azapla helak etseydik, mutlaka ey Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık derlerdi. Ey Muhammed, de ki herkes beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Kötü bir ömür sürmekten sana sığınırım. Kalp fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Müminun Suresi 12 ila 17. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi, döllenmiş yumurtayı, alakaya, rahimde asılıp beslenen embriyoya çeviriyor, alakayı şekilsiz et görünümünde yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaradanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz.

0: azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Âlâ Suresi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver. Allah'a karşı

0: derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Burak Yıldız. Bakara Suresi 153 ila 157. ayetler.

وبشر الصابرين وبشر

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizde Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Ayetlerle ibadet. Allah Teala şöyle buyuruyor: yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur, ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Yüce Allah'a kulluk samimiyet ister. Sabır, sebat ister. Gönülden ve yürekten bir bağlılık ister. Ne yazık ki insanlardan bazıları kullukta alabildiğine gevşek, özensiz ve çıkarcı davranmakta, ibadetlerinde gereken özeni göstermemektedir. Halbuki Allah'a imanımızın ve şükrümüzün gereği olarak yerine getirdiğimiz ibadetlerimizin huzuru ve tadı ancak ihlas ve samimiyetle elde edilir. Hayatımız boyunca düşüncelerimizde, eylemlerimizde, kısacası bütün işlerimizde kendimizi tam anlamıyla vermediğimiz şeyler nasıl başarısız ve güdük kalıyorsa, Rabbimize ibadetimizde içimizden gelmeden, özümsenmeden, gönülden bir şükür duygusu olmaksızın yapıldıkça hayırdan, bereketten, sevap ve mükafattan yoksun olmaktadır. Bazı insanlar toplumsal problemlerin çözümünde yaygın sorumluluk anlayışıyla hareket etmek yerine yalnızca kişisel çıkarlarının peşinde hareket etmektedirler. Böyle bir kişi yapacağı işi tam olarak sahiplenmemekte yahut menfaati ölçüsünde işin bir ucundan tutmaktadır. Bu şekilde bir tavır ve tutum, insanın toplumda saygınlığını azaltan, değerini düşüren bir zayıflıktır. Aynı insan, katıksız bir imanın, halis bir ibadetin ve güzel ahlakın kendisine kazandıracaklarını düşünmek yerine pazarlık ve menfaatin derdine düşmektedir.

İnsanın ancak dünyevi bir çıkara, makam ve rütbeye yahut hastalıktan sağlığa, yoksulluktan zenginliğe veya herhangi bir nimete erişmesi durumunda adeta Allah'la pazarlık yapmış gibi ibadetine devam edip başına bir bela, sıkıntı ve ızdırap geldiğinde sıkıntısını Allah'tan uzaklaşmaya sebep kılarak kullukta gevşeklik göstermesi ne kötüdür. Kişi sabretmek yerine isyan ederse, imtihanı kaybederek dünyadaki nimetlerden de nasibini azaltmış olur. Allah'a asi bir kul olarak ahiretteki azabını da arttırmış olur. Sonuç, apaçık bir hüsran. Rabbimiz bizi niyetleri saf ve güzel, ibadetleri ihlaslı kullarından eylesin. Hüsrana uğramaktan ve zelil olmaktan korusun.

Radyo Aşrı Şerif Okuyan Cihan Kodal Yusuf Suresi 11-20. Ayetler

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Babalarına şöyle dediler: Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, müjde müjde işte bir oğlan dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Hud Suresi 84 ila 95. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim." Dediler ki: "Ey Şuayb, babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın." Şuayb şöyle dedi: "Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse? Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum. Ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelen benzeri bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir." Dediler ki: "Ey Şuayb, dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin." Şuayb şöyle dedi: "Ey kavmim, benim kabilem size Allah'tan daha itibarlı mı ki ona sırt çevirdiniz? Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum. Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla birlikte iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an-ı Kerim Meali Vav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir, dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cihat kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır:
4: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
3: Hac Suresi 78.
5: "Allah uğrunda hakkıyla cihat edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır.
3: Hucurat Suresi 15.
2: İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil, kandilde bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Enbiya Suresi 83 ve 84. ayetler. Hazreti Eyyub'un duası.
2: Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine,
0: şüphesiz ki ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisi.

0: iyisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Hicr Suresi 85 ila 99. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kâfirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamdle tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vavra.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rablerinden mağfiret dilemelerine ancak öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi yönündeki beklentileri engel olmuştur. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar. Kim kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutan

0: daha zalimdir. Şüphesiz biz onu anlamamaları için kalplerine perdeler gerdik. Kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar. Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki, o gün gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar. İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler. Helak edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım. De ki hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

insanların sevgilisi olmak. Seyl İbni Sa'd radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam geldi ve "Ey Allah'ın elçisi," dedi. "Bana bir iş söyle. Onu yapınca beni hem Allah hem de insanlar sevsin." Resul-i Ekrem ona şunu söyledi: "Dünyaya değer verme. Allah seni sevsin. Kimseden menfaat bekleme. Halk seni sevsin."

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin.

0: size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 1-11. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren,

0: ağırlık var da yüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetler vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdi. İşte Allah'ın yarattıkları. Haydi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Nezir Asgar. Zariyat Suresi 15 ila 26. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki O, size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş. Bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 153.
3: Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeli.

0: istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler. Bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağıyı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik.
1: Nisa suresi 164.
2: Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız nice peygamberler de gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan konuştu.
1: Maide suresi 20.
3: Hani Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı. Sizi hükümdarlar kılmıştır ve diğer toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Wrocław Radio. Aşırı Şerif, okuyan Faruk Çoban. Furkan Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler, Allah'a bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır dediler. Ey Muhammed! De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya, zalimler inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed! Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizin duası. Araf suresi 23. ayet.
3: Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Câsiye Suresi 22 ila 26. ayetler.
5: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin demek oldu. De ki, Allah sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürecek. Sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. Ama insanların çoğu bilmezler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu

0: çok şaşılacak bir şey dedi. Melekler, Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun ey peygamber ocağının ev halkı. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Şuara Suresi 90 ila 104. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilecek. Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden

0: ve takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: Allah'a andolsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok, candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Hadislerle İslam.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Hazreti Peygamber Allah'ı sürekli zikrederdi.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Sadece Rabbin rızasını gözeten Müslüman, bütün benliğiyle yapar zikri. İbadetlerin özü ve amacı olan bu en büyük ibadeti yaparken de peygamberini takip eder ve onu örnek alır. Çünkü o, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için en güzel örnektir. Bu nedenle zikir, rahmet elçisinin ashabına öğrettiği gibi yapılmalı ve zikrederken Allah Resulü'nün hayatında görülmeyen, dolayısıyla bid'at sayılacak tavır ve yaklaşımlar sergilenmemelidir. Bir gün Ebu Hüreyre fidan dikerken Peygamber Efendimiz yanına gelmiş ve "Ebu Hüreyre, o diktiğin nedir?" diye sormuştu. Ebu Hüreyre, "Kendim için bir fidan dikiyorum." deyince Hazreti Peygamber, "Senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi?" buyurmuştu. Ebu Hüreyre'nin "Göster ya Resulallah." cevabı üzerine Resul-i Ekrem ona şu müjdeyi vermişti. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir. Ashabına zikir ifadelerini öğreterek onlar için cennetin yolunu kolaylaştıran rahmet elçisi, eşi Hazreti Ayşe'nin de belirttiği üzere Allah'ı sürekli zikrederdi. Günlük hayatta zikir için her fırsatı değerlendirir, elbisesini giyerken, devesine binerken, bir yokuş inişinde veya çıkışında, yatağına yatarken ve uykudan kalkarken, tuvalet ihtiyacını gidermeden önce ve giderdikten sonra, evden dışarıya adım atarken, kısacası her durumda dua eder, Allah'ı anardı. Zikir, gün boyunca onun sallallahu aleyhi ve sellem dilinde, gönlünde ve zihnindeydi.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. İnşikak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

والشفق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur. İnsan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır. Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Nisa Suresi 103-107. Ayetler.

الحق لتحكم بين الناس لتحكم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kıldınız mı gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit etmeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Fecr Suresi 15 ila 30. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan ise Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır, siz ikram bekliyorsunuz. Fakat kendiniz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefs! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hud aleyhisselam ve Ad kavmi ile ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İbrahim suresi 9.
4: Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin, ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp, biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz, bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz dediler.
1: Kamer suresi 18 ila 21. ayetler arası.
5: Ad kavmi de Hud'u yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış? Biz onların üstüne uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler.

0: Arka Suresi 6.
1: Ad kavmine gelince, onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi.
0: Hac Suresi 42.
2: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa bil ki onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı. İbrahim'in kavmi ile Lut'un kavmi ve Meden halkı da yalanlamışlardı. Musa da yalanlandı ve nihayet o inkarcılara mühlet verdim, sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkar etmek nasılmış gördüler.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Ra'd Suresi 19 ila 26. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşı

0: Hayırlık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi, Kur'an okumak, zikretmek, tecde etmek, kıraat etmek, velhasıl ne yapmışsak senin rızan için hepsini kabul eyle ya Rabbi. Yapamadıklarımızdan dolayı bizleri sorumlu tutma ya Rabbi. Muahaza etme ya Rabbi. Ya Rabbi, belki cenneti istiyoruz. Belki cenneti isteyerek çok şey istemiş oluyoruz senden ama neticede cennet senin, merhamet senin, af senin, hidayet senin. Senden başka kimden isteyeceğiz ya Rabbi? Sana yöneldik, senden istedik. Bizlere arzu ettiğimiz cenneti lütfeyle ya Rabbi. Cennette en sevdiklerimizle beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennete sevgili peygamberimiz, Ehl-i Beyt, Hazreti Ömerler, Hazreti Ebubekirler, velhasıl senin sevdiğin kim varsa ve bizim gönül verdiğimiz kim varsa onlarla beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennete babalarımızla beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennete evlatlarımızla beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Bütün aileyi, koca aileyi toparlamayı, arzu ettiğimiz her şeyle orada buluşmayı nasip eyle ya Rabbi. Orada buluşmayı nasip eyle ya Rabbi.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o, cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabiler Efendimizin

0: Talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Wow Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah İtil. Âl-i İmran Suresi 110 ila 115. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir. Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşmaya kalkışsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ve mümin insanların güvencesine sığınmadıkça kendilerini zillet kaplamıştır. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar ve yoksulluk onları kapladı. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmekte ve Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemekte oluşlarıydı. Onların kitap

0: ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer. Böyle ağlanmaz. Tabi'in alimlerinden Kufe kadısı Ebu Bürde el-Eşari anlatıyor. Bir defasında babam Ebu Musa el-Eşari fena halde hastalandı. Başı hanımlarından birinin kucağındayken bayıldı. Bunun üzerine hanımı bir çığlık atıp yüksek sesle ağlamaya başladı. Ebu Musa kendinde olmadığı için kadının bu hareketine engel olacak durumda değildi. Ayılıp da kendine gelince hanımını şöyle uyardı. Peygamber Efendimizin hoşlanmayıp uzak durduğu kimselerden ben de uzağım. Allah'ın Resulü var gücüyle bağırıp çağıran, saçını yolan, üstünü başını yırtan kadınlardan uzaktı.

Radyo Aşrı Şerif Okuyan Ayhan Polat Kehf Suresi 71-82. Ayetler

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın dedi. Adam, sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedin mi dedi. Musa, unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın dedi. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu tarafından dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın dedi. Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere ait idi. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince, anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa ait idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Mutaffifin Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır. Günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.

0: Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara, yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil, iyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler Naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı tesnimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin hayat sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 255. Ayet.
5: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.
1: Ali İmran Suresi 2. Ayet.
6: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.
1: Taha Suresi 111. Ayet.
7: Bütün yüzler diri, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır.
1: Mü'min Suresi 65. Ayet.
7: O diridir,
3: Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Tevbe Suresi 111 ila 112. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını

ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıp

0: koyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Allahümme, Allah'ım, imanımızı sarsacak, ahlakımızı bozacak, ibadet hayatımızı azaltacak, kulluk görevlerimizde ihmallere yol açacak her çeşit şeytani telkinden Rabbim sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle. Nefislerimizi muhafaza eyle. Nesillerimizi muhafaza eyle. Hususiyle genç kardeşlerimizi muhafaza eyle. Kurulu yuvalarımızı bozmak isteyen şeytanların her çeşidinin şerrinden sana sığınırız, muhafaza eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Bakara Suresi 284 ila 286. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker de, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, hadi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah, zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Şems Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun. Göğe ve onu bina edene and olsun. Yere ve onu yayıp döşeyene and olsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene and olsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi kelamın sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Kehf Suresi 23. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yaparım deme. Kehf Suresi 24. Ayet. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Ve unuttuğun vakit Allah'ı an ve umarım Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirir de. Hadiseler Allah'ın iradesinden meydana geldiği için Allah'ı bilen bir insan Allah'tan başkasıyla tamamlanmayacak bir işi kendinden saymaz. Bir yoruma göre kim Allah'ı bilirse onun iradesi karşısında kendi iradesi düşer. Hükümleri de Allah'ın hükmünü müşahade ile onun hükmüne dahil olur. Bir yoruma göre mümin kalbiyle gelecekte ibadet yapmaya niyetlenir, fakat sırrıyla gücünden ve kuvvetinden soyutlanır. Şeriat ondan kalbini itaate sevk etmesini talep eder. Hakikatse kısmetinin akışı altında onun sırrını kendisinden sevdiğine gelecek şeylerin karşısında durdurur. Ve unuttuğun vakit Allah'ı an. Ve umarım Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirir de. Unutma vesileleri sana ulaşırsa ki senin isteğinle değildir, Allah'ı zikretmekle niyetini gaflet mekanlarından uzaklaştır. Unuttuğun vakit Allah'ı an emrine yorum olarak şöyle denilmiştir. Gerçekte nefsin seni Allah'ın zikrini müşahade halinde fani olmaktan alıkoyar. Bir yoruma göre zikrinin Rabbin için olduğunu unuttuğunda Rabbini zikreyle demektir. Çünkü kul zikredişini hesaba kattığında bu onun zikrinde afet olur. Bir yoruma göre ondan olan hazzını unuttuğunda Allah'ı zikret. Bir yoruma göre ise Rabbinden başkasını unuttuğunda Rabbini zikret. Kehf Suresi 25. Ayet. Onlar mağaralarında 300 sene durdular ve 9 sene daha eklediler. Onlar kendilerinden alındılar. Artık kendilerini fark etmediler. Böyle uzun süreye bu nedenle vakıf olamadılar. Bir deyimde şöyle denilir. Mutluluk günleri pek azdır. Mutluluk zamanında yıllar, aylar gibiyken, sıkıntı vaktinde aylar, yıllar gibidir. Şair şöyle der. Geceler tek tek mi sayılır? Daha önce hiç gece saymadım da. Kehf Suresi 26. Ayet. De ki, Allah ne kadar durduklarını daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı ona aittir. O öyle güzel görür, öyle güzel işitir ki, onların ondan başka bir yardımcısı da yoktur. O hiç kimseyi hükümranlığına ortak etmez. Allah ile meşgul olduğu için kendi günlerini saymayan hakkında Allah kendisi için olan nefeslerini sayar. Allah şöyle buyurur. O her şeyi sayıca saymıştır. Kehf Suresi 27. Ayet. Rabbinin kitabından sana okunanı zikreyle. Onun kelimelerini değiştirecek yoktur ve ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Rabbinin kitabından sana okunanı zikreyle. Hallerin türlü türlü olduğunda seni muttali kıldığımız haberlerle teselli bul. Dostların mektuplarında birbirleri için şifa vardır. Çünkü onlar sevgililerin birbirlerine hitabıdır. Onun kelimelerini değiştirecek yoktur ve ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Allah'ın hükmünün değiştirilmesi mümkün değildir. Allah'ın uzaklaştırdığı kimse için kabul yoktur. Derecesini düşürdüğü kimse için vuslat yoktur. Kabul ettiği kimse için reddedilmek yoktur. Bir yere yerleştirdiği kimse için de uzaklaşmak yoktur. Kehf Suresi 28. Ayet. Sabah akşam Rablerinin cemalini isteyerek dua eden o kullarla beraber sen de sabret. Dünya hayatı

hayatının süsünü isteyerek onlardan yüzünü çevirme. Kalbini bizi zikretmekten gafil bıraktığımız kimseye itaat etme. O arzusunun ardına düşmüş, işi gücü haddi aşmak olan kişidir. Allah sabırda nefsi zikretti, kalbini demedi. Hazreti Peygamber'in kalbi hak ile beraberdi. Allah ona görünen kısmını düzeltmesini açıkça emretti. Kalbinin ise gizliden gizliye kendisine has kılmasını istedi. Rablerinin cemalini isteyerek, yani hal anlamında onun cemalini irade ederler. Buysa gece gündüz sürekli Rablerine dua üzere olduklarına ve iradenin sürekliliğine işaret eder. Rablerinin cemalini isteyerek, biz onları dünya hayatlarında bizi istemekle himaye ettik. Ahiretlerinde ise ikramlarımızla himaye ederiz. Bir yoruma göre, onun cemalini istemek, onların kanaatlerini ortaya çıkartır, sıfatlarını izhar eder, daha önce onları örtmüşken kendilerini tanınır kılar demektir. Şair şöyle demiştir: sana örtüleri açtık ve dedik ki, peki sonra senin için örtüleri yırttık. Bir yoruma göre ithamlar devam edince bu irade onlar adına salim oldu. Ve bütün yaratılmışların iradesinden, yaratılmışların sevgisinden kurtuldular. Bir yoruma göre onların dilleri peygambere karşı saygıya ve hakkın kapısına hürmete riayet etmek nedeniyle böyle bir istekten noksan kalınca Allah peygamberine şöyle emretti: nefsini sabra alıştır. Dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan yüzünü çevirme. Yani gözünü onlardan kaldırma. Bakışını onlardan çevirme. Bir yoruma göre onlar kalpleriyle Allah'a baktıkları için Allah peygambere gözünü onlardan kaldırmamasını emretmiştir. Bu dünya hayatında verilen bir karşılıktır. Buradaki işaret şudur: sanki Allah peygamberine şöyle demiştir: biz bugün senin bakışını onların bize yönelmesi sebebiyle onlara yönlendirdik ve bize bakışları sebebiyle bugün kaçırdıkları şeye bir bedel kıldık. Sen bugün onlardan bakışını çekip alma, çünkü biz yarın onları bize bakmaktan engelleyemeyeceğiz. Kalbini bizi zikretmekten gafil bıraktığımız kimseye itaat etme. O arzusunun ardına düşmüş, işi gücü haddi aşmak olan kişidir. Onlar Hazreti Peygamber'den yoksullardan ayrı bir yer isteyip huzuruna geldiklerinde yoksulları uzaklaştırmasını isteyen insanlardı. Kalbini zikrimizden gafil bıraktığımız, yani kendilerine fayda vermeyen işlerle meşgul ettiğimiz kimseler demektir. Bir yoruma göre onun kalbini bizim zikrimizden gafil kıldık, onları meşgul ettik demektir. Nitekim onlar nimetle meşgul olmuş, nimet verenden habersiz kalmışlardır. Bir yoruma göre onlar kalpleri tefrikada dağılmış kimselerdir. Onlar çirkin düşüncelerde kalmış, efendilerini müşahede etmekten perdelenmişlerdir. Bir yoruma göre onları zikrimizden gafil kıldık şu demektir: onlar hakikati unutmakla sınanmış olanlardır. Ne kendilerine ihsan edilenlere ne de kaçırdıklarına üzülürler. Bir yoruma göre gaflet, vakti farz ibadeti uygulamak veya nafileyi yerine getirmenin dışında harcamak demektir. Kehf Suresi 29. Ayet. De ki, o hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. De ki, ey Muhammed, Rabbinizden size gelen her şey haktır. Onun sözü doğrudur. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışızdır ki, duvarları kendilerini kuşatmıştır. Yardım isterlerse, yüzleri kavuran erimiş katran gibi bir suyla yardımlarına koşulur. O ne kötü bir içecek ve ne kötü bir toplanma yeridir. Ey Muhammed, şöyle de: Rabbinizden size gelen haktır. Onun sözü dosdoğrudur. Dileyen iman etsin, dileyen de inkar. Bu tehdidin zirvesidir. İman ederseniz imanınızın faydası size dönecektir. İnatçılık ederseniz inkarın azabı size ulaşacaktır. Allah azizdir. Bütün insanlar Allah'ı birleseler bile imandan dolayı

0: Allah'a kıymet gelmeyeceği gibi hepsi inkar etseler, bütün insanların inkarından ona noksan ulaşmaz. Biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışızdır ki duvarları kendilerini kuşatmıştır. Yardım isterlerse yüzleri kavuran erimiş katran gibi bir suyla yardımlarına koşulur. O ne kötü bir içecek ve ne kötü bir toplanma yeridir. Onlar için en büyük ceza Allah'ın onları acılarla meşgul etmesidir. Ta ki hakikatten kaçırmış olduklarına üzülmek için boş vakitleri bile kalmaz. Bunu bilselerdi belki Allah onlara merhamet ederdi. Allah birisine azap edip de ondan dolayı itham edilmeyecek kadar kerem sahibidir. Bir yoruma göre onlar ne kötü varış yeridir ifadesinin söyleyenini bilselerdi, belki bu bir an onlar için teselli olurdu. Onlar bunu söyleyenin kıymetini bilmezler. Belki bu onlar için bir mertebenin benzeridir. Onu ifade edebilecek bir ibare yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 83 ila 98. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kafirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar Rahman bir çocuk edindi dediler. Andolsun siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir. Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek yakışmaz. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Andolsun Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Onların her biri kıyamet günü ona tek başına gelecektir. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Ey Muhammed! Biz Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an'la müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye onu senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükselsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.

0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey Muhammed, kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafından bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde germişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biri isen bana kötülük etme, dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana temiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim, dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir, dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım, dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım, de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler. Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban da kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem, çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz, dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı, İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir şeye hükmettiği zaman ona sadece oğul der ve o da oğlu verir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Fakat Hristiyan gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün gerçekleri ne iyi işitip ne iyi görecekler. Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Onları gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Biz. Ancak bize döndürülecekler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Yasin Suresi 33 ila 50. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkarttık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çiftler çiftler yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız. Kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde inkarcılar müminlere derler ki dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler. Şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

Allah'ım. Kuyuya düşmekten sana sığınırım. Yüksekten düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytana çarpılmaktan sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Zehirli hayvan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım, sana sığınırım. Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Şura Suresi 51 ila 53. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını arttırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an Allah kelamıdır.
3: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Bakara Suresi 153 ila 157. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. 3. bölüm. Bedir. İlk büyük imtihan. Medine'de düzen kurulurken Mekke müşrikleri bu gelişmeyi kendileri için büyük bir tehlike olarak gördü. Nihayet hicretin 2. yılında Bedir yaşandı. Bedir yalnızca bir savaş değil, yeni kurulan toplumun varlık yokluk imtihanıydı. Sayılar bakımından tablo oldukça açıktı. Müslümanlar yaklaşık 314 kişiydi. Karşılarında ise 1000 kişiye yakın bir ordu vardı. Silah, at, donanım ve hazırlık bakımından dünya ölçüleriyle bakıldığında sonuç sanki baştan belli gibiydi. Fakat Bedir aynı zamanda bir dua sahnesiydi. Peygamber Efendimiz ellerini kaldırarak Rabbine yöneldi. Bu küçük topluluğun yenilmesi halinde yeryüzünde Allah'a ibadet edecek kimsenin kalmayacağı endişesiyle dua etti. Bu yakarış, Bedir'in sadece askeri bir mücadele olmadığını, bir davanın geleceğiyle ilgili büyük bir dönüm noktası olduğunu gösteriyordu. Savaşın sonunda Mekke müşrikleri mağlup oldu. Kaynak anlatımda müşriklerden 70 kişinin öldüğü, Müslümanlardan ise 12 ile 14 civarında şehit verildiği aktarılır. Bedir'de Ebu Cehil'in ölümü de bu anlatım içinde zikredilir. Fakat Bedir'in dikkat çeken yönlerinden biri de savaş sonrasındaki insan haysiyetine dair ölçüdür. Ölülerin meydanda bırakılmaması, savaşın sertliği içinde bile ahlaki bir hassasiyetin korunduğunu gösterir. Bedir, azın çoğa galip gelişi olarak okunabilir. Fakat asıl ders, yeni toplumun cesaret, disiplin, teslimiyet ve dua ile imtihan edilmesidir. Uhud ve Hendek. İtaat, strateji ve sabır. Bedir'in ardından Uhud geldi. Bu kez mesele, şehrin içinde savunma yapmak mı, yoksa düşmanı açık alanda karşılamak mı sorusuydu. Kaynak anlatımda Peygamber Efendimizin şehir içinde savunmayı arzu ettiği, gençlerin ise meydan savaşını istediği aktarılır. Karar verildi ve karar verildikten sonra geri dönüş olmadı. Metinde geçen ifade bu tavrı özetler. Bir peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz. Çünkü bu zafiyet işareti sayılabilirdi. Uhud'un kırılma noktası Okçular Tepesi olarak bilinen yerde yaşandı. Emir açıktı. Benden emir gelmedikçe yerinizi terk etmeyin. Fakat ganimet dağıtıldığı zannedilince bazı okçular yerlerini terk etti. Karşı taraf bu boşluğu fırsata çevirdi ve savaşın seyri değişti. Uhud'un dersi açıktır. Başarı yalnızca niyetle korunmaz, disiplinle korunur. İtaatsizlik en güçlü anı bile zayıflatabilir. Sonra Hendek geldi. Medine'ye büyük bir saldırı hazırlığı vardı. Bu noktada Selman-ı Farisi'nin teklifi devreye girdi. Şehrin etrafına hendek kazmak. Peygamber Efendimiz de bizzat bu kazıya katıldı. Hendek günleri açlık, yorgunluk, korku ve sabır günleriydi. Fakat sonunda rüzgar ve fırtına düşman saflarında çözülmeye sebep oldu. Büyük kuşatma dağılmaya başladı. Hendek'in ardından Medine Sözleşmesi'ne rağmen Beni Kurayza'nın ihanet ettiği anlatılır. Sa'd bin Muaz'ın hakemliğinde hüküm verildiği ve savaşabilecek durumdaki yaklaşık 300 kişiyle ilgili ifade de metinde yer alır. Uhud itaatin önemini, Hendek ise stratejinin, dayanışmanın ve sabrın değerini gösterdi.
2: Hudeybiye'den Mekke'ye. Hicretin 6. yılında Peygamber Efendimiz ve beraberindeki yaklaşık 1400 kişi umre niyetiyle yola çıktı. Fakat Mekke'ye giriş engellendi. Hudeybiye'de konaklandı, görüşmeler yapıldı ve sonunda bir barış anlaşması imzalandı. Anlaşmada 10 yıl savaş olmayacağı belirtiliyordu. Fakat Hudeybiye dışarıdan bakıldığında bazı Müslümanlara ağır görünen maddeler taşıyordu. Metin başlığında bile tartışma yaşandı. Bismillahirrahmanirrahim yerine Bismik Allahümme yazılması istendi. Allah'ın Resulü ifadesi kabul edilmedi. Buna rağmen anlaşma korundu. Hudeybiye'nin en çarpıcı sahnelerinden biri Ebu

0: Bu Cendel'in zincirlerle gelişi oldu. Müslüman olduğunu söyleyerek yardım istedi. Fakat anlaşma imzalanmıştı. Söz korunmalıydı. Bu sahne, ahde vefanın ne kadar güçlü bir ilke olduğunu gösterdi. İhramdan çıkma konusunda yaşanan tereddütte ise Ümmü Seleme validemizin yönlendirmesi öne çıkar. Peygamber Efendimiz tıraş olup kurbanını kesince, ashab da onu görerek ihramdan çıktı. Hudeybiye görünürde geri adım gibi dursa da aslında fethe giden yolu açtı. Barış ortamında farklı ülkelere mektuplar ve elçiler gönderildi. 2 yıl içinde büyük bir değişim yaşandı. Ardından Mekke'nin fethi geldi. Hazırlık gizli tutuldu. Peygamber Efendimiz 10 bin kişilik bir orduyla yola çıktı ve Mekke 630 yılında fethedildi. Kabe'de bulunan putlar devrildi. Metinde 360 puttan söz edilir. Bu sırada hak geldi, batıl zail oldu anlamındaki ayet anlatı içinde yer alır. Fethin en güçlü cümlesi ise genel affı ilan eden sözdür. Gidin, hepiniz serbestsiniz. Ayrıca Ebu Süfyan'ın evine girenin güvende olacağı da belirtilir. Mekke'nin fethinden sonra süreç bitmedi. Huneyn ve Taif yaşandı. Huneyn'de kalabalığa güvenme psikolojisinin kırıldığı, ardından Peygamber Efendimizin çağrısıyla safların toparlandığı anlatılır. Sonra heyetler yılı geldi. Farklı yerlerden çok sayıda heyet Medine'ye ulaştı. Metinde bu sayı 82 civarında heyet olarak kaydedilir. Bütün bu sürecin sonunda aynı çizgi belirginleşir. Mescitle kurulan merkez, kardeşlikle kurulan toplum, sözleşmeyle tesis edilen hukuk, Bedir'de imtihan, Uhud'da disiplin, Hendek'te strateji, Hudeybiye'de barış ve Mekke'de merhamet. Bu bölüm bize şunu gösterir. Peygamber Efendimizin mücadelesi yalnızca savaş meydanlarında değil, ahitte, sabırda, affedişte ve insan haysiyetini koruyan ölçülerde de kendini göstermiştir.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo Aşrı Şerif Okuyan Ercan Çakaroğlu Mü'min Suresi 3-17. Ayetler

وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا

اليوم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak ona yönelen düşünüp ibret alır. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. O dereceleri hakkıyla yükseltendir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hükümleri açıklar.
3: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Ankebut Suresi 56 ila 60. ayetler.

0: Kurtulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Hucurat Suresi 6 ila 10.

أحبب إليكم الإيمان. ولكن

Fame!

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu

0: Gönüllerinize güzel göstermiş, inkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah, adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, İman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Zuhruf Suresi 57 ile 65. ayetler.
5: Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca, bir de ne göresin, senin kavmin seni susturacak bir delil buldukları zannıyla hemen şamata etmeye başlar. Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa İsa mı dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur. İsa sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz o kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru bir yoldur. Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline.
3: Maide Suresi 46. ayet.
6: O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı, önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil'i verdi.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Duyanların sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya dediler. Andolsun onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler. Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Eyvah! Biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız diyecekler. Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik. O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir. O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki, buna karşılık sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım. Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya, işte onlar konumları itibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Araf suresi 89. ayet.
4: Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Ahkaf Suresi 11 ila 14. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, inananlar için eğer o Kur'an iyi bir şey olsaydı onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi dediler. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir uydurmadır diyecekler. Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı da vardı. Bu ise onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitaptır. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdi. Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık orada sürekli kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. En'am suresi 100 ila 110. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir de cinleri Allah'a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar, hakkı idrak ederse kendi yararına, kim de hakkın karşısında körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim. Onlar sen iyi ders almışsın desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu Kur'an'ı açıklayalım diye ayetleri değişik biçimlerde işte böylece açıklıyoruz. Ey Muhammed! Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil, onlardan sorumlu da değilsin. Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir. Eğer kendilerine başka bir mucize gelirse mutlaka ona inanacaklarına dair en güçlü yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır. O mucizeler geldiği vakit de inanmayacaklarını siz ne bileceksiniz? Biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de ilkin ona iman etmedikleri gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar. Ve yine onları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalar dururlar. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Osman. 3. bölüm. Sadakatin ve cömertliğin zirvesi.
3: Hicretin 4. yılı, Cemaziyelevvel ayı. Medine semaları ağır bir hüzünle kaplıydı. Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye'den olan ve bizzat Allah Resulü tarafından ismi verilen 6 yaşındaki Abdullah vuslat vaktini beklemekteydi. Talihsiz bir kaza sonucu

0: yüzünü bir horozun gagalamasıyla başlayan o ağır şişlik ve hastalık, taze fidanı yatağa mahkum etmişti.
1: Benim güzel Abdullah'ım, babasının göz nuru. Duyar mısın sesimi? Baban burada, hemen başucunda.
2: Baba, gözüm çok acıyor.
1: Sabret ey yavrum. Rabbim seni bizden daha çok sever. Sana adını veren deden de birazdan burada olur.
3: Ey Ebu Abdullah, Allah Resulü kapıda seni ve evladını ziyaret etmek ister.
1: Buyursunlar, başımızın tacıdır. Bu haneyi teşrif etmesi benim yaralı gönlüme sükunet verir. Rabbim emanetini benden alırken senin şefkatinden bizi mahrum etme.
0: Hazreti Osman, Habeşistan gurbetinin ve vefat eden eşi Rukiye'nin aziz hatırası olan oğlunu toprağa verirken metanetle "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" diyerek teslimiyetin en büyük örneğini veriyordu. Hazreti Peygamber torununun cenaze namazını kıldırdıktan sonra mezarın başına geçip bekledi. Allah Resulü'nün mübarek gözlerinden torunu için sessiz yaşlar süzülüyordu. Hazreti Osman künyesini aldığı evladını, Ebu Abdullah künyesinin sahibini bizzat kendi elleriyle toprağa indirdi.
1: Git, yolun açık olsun yavrum. Annene selam götür.
0: Hazreti Osman, evladını Osman bin Mazun'un kabri yanına defnederken, metanetle teslimiyetin en asil örneğini veriyordu. O günden sonra Medine semalarında yankılanan bu hüzün, Osman'ın Ebu Abdullah künyesinde ömür boyu sürecek bir sadakat mührü olarak kalacaktı. Hicret sonrası Medine'de içme suyu temin etmek büyük bir sıkıntıydı. Tatlı suyu olan Rume kuyusu vardı ancak o da bir Yahudinin elindeydi ve suyu satıyordu.
4: Vallahi bu zulüm dayanılır gibi değil. Bir kırba su için kuyu sahibine tüm kazancımızı veriyoruz.
5: Doğru dersin kardeşim. Kuyu bizimdir lakin su bize haram kılınmış gibi. Kimin gücü yeter bu haksızlığa son vermeye?
6: Sızlanmayı bırakın da paraları hazırlayın. Su bende, para sizde. Nizam budur.
1: Selam olsun size ey kardeşlerim. Duyarım ki su derdi belinizi bükmüş, gönlünüzü daraltmış.
5: Aleykümselam ey Osman bin Affan. Allah Resulü müjdeledi. Kim bu kuyuyu satın alıp Müslümanların hizmetine sunarsa cennet onun içindir buyurdu. Lakin bu servet kimde bulunur?
1: Rabbim bu serveti bize bugünler için ihsan etti ey dostlarım. Ey kuyu sahibi, Rume kuyusu için sana 35 bin dirhem teklif ediyorum.
6: 35 bin mi? Sen ciddi misin ey Ebu Abdullah? Bu Medine'nin gördüğü en büyük bedeldir.
1: Ciddiyim. Bu kuyu artık ne benimdir ne senin. Allah yolunda tüm Müslümanların vakfıdır.
4: Allah senden razı olsun ey Osman. Cennet müjdesi seninle olsun.
0: Hazreti Osman sadece susuzluğu dindirmiyor, aynı zamanda cömertliğin bir toplumun kaderini nasıl değiştirebileceğini gösteriyordu. Takvimler hicretin 6. yılını gösteriyordu. Müslümanlar Kabe özlemiyle yanarken Hudeybiye'de konaklamışlardı. Allah Resulü barışçıl niyetini Kureyş'e anlatmak için Mekke eşrafının en sevdiği adamı, damadı Osman'ı elçi olarak seçmişti.
7: Hoş geldin ey Osman bin Affan. Kureyş seni burada görmekten memnun. Sen bizim kanımızsın, asaletimizsin. Bak, Beytullah orada duruyor. Madem geldin, git ve dilediğin gibi tavaf et. Kimse sana engel olmayacak.
1: Hayır ey Eban, Allah'a yemin olsun ki Allah Resulü bu Kabe'yi tavaf etmeden ben tek bir adım bile atmam. Ona izin verilmediği sürece ben bu şerefi kendime haram kılarım.
7: Bu nasıl bir sadakattir Osman? Mekke halkı senin bu duruşunu asla unutmayacak.
0: Hicretin 9. yılıydı. Bizans İmparatoru Heraklius'un büyük bir orduyla Medine üzerine yürüyeceği haberi şehre ulaştı. Yaz mevsiminin en kavurucu sıcakları ve şiddetli bir kıtlık şehri ve yürekleri kavuruyordu. Bu tehdit karşısında Hazreti Peygamber, Bizans ordusuna karşı bizzat bir sefer düzenlemeye karar vererek hazırlıkları başlattı. Hazırlık aşamasında karşılaşılan büyük maddi imkansızlıklar ve mevsimin zorlu şartları nedeniyle İslam ordusuna Ceyşul Usre, yani zorluk ordusu. Bu sefere de Tebük Seferi denilecekti.
8: Ey Müslümanlar! Bizans dev ordusuyla üzerimize geliyor. Bugün zorluk seferi günüdür. Herkes gücü yettiğince yardım etsin.
3: Ey Ömer! İşte deve yükleriyle hurmalar. Hepsi feda olsun.
0: Herkes elinden geleni yaptı. Hazreti Osman da 300 deveyle gelmişti.
1: Ya Resulallah, işte tam teçhizatlı 300 deve. Bir yuların bile eksik olmadığı mühimmat. Ve işte kendi öz malımdan 1000 altın.
9: Maşallah ey Osman. Bak, Allah Resulü tebessüm ediyor ve müjdeliyor. Bugünden sonra yapacağı hiçbir şey Osman'a zarar vermez.
0: Hazreti Osman sadece malını değil, ümmetin umudunu da o gün o mescide dökmüştü. Onun bu fedakarlığı asla unutulmayacaktı. Resul-i Ekrem'in en sadık vahiy katiplerinden biri olan Hazreti Osman, Hazreti Ebubekir devrinde de katiplik ve müşavirlik görevlerini büyük bir titizlikle sürdürmüştü. Hazreti Ebubekir vefatından önce Hazreti Ömer'i halef tayin etmek istediğinde bu karara en güçlü ve olumlu görüş verenlerden biri Osman bin Affan olmuştu. Şimdi ise o Hazreti Ömer'in yakın danışmanı olarak ümmetin yükünü omuzlamaktaydı.
8: Gel ey Ebu Abdullah. Ebu Bekir'in yanındaki o sadık katipliğin bugün benim en büyük dayanaklarımdandır.
1: Estağfurullah ey müminlerin emiri. Biz sadece Rabbimizin rızasını ve ümmetin selametini gözetiriz.
8: Mısır fethi için Amr bin el-As'a izin vermemem hususunda hala aynı fikirde misin? Neden bu kadar temkinli davranırsın?
1: Amr yiğittir. Lakin Mısır büyük bir lokmadır ey Ömer. Ordumuzu çok geniş bir alana yaymak henüz nizamını kurduğumuz toprakları savunmasız bırakabilir. Tereddüdüm sadece ümmetin gücünü korumak içindir.
8: Haklısın. Peki ya benim Suriye yolculuğuna bizzat çıkmama neden karşısın? Halifenin ordusunun başında olması onlara güç vermez mi?
1: Medine, İslam'ın kalbidir. Senin buradan uzaklaşman merkezi zayıflatır. Senin gölgenin Medine üzerinde olması Suriye'deki kılıçlardan daha mühimdir.
8: Senin bu hilmin ve hayan benim hiddetime mizan olur. Lakin bir meselede kalplerimiz birdir. Fethedilen araziler.
1: Evet, o verimli topraklar fatihler arasında taksim edilmemeli. Onlar fey olarak kalmalı. Gelecek nesillerin ve yetimlerin hakkı ebediyen korunsun.
8: Ağzına sağlık ey Osman. Adaleti tesis ederken Rabbim senin bu selim kalbinden bizi mahrum etmesin.
0: Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in 10 yıllık hilafeti boyunca onun en yakın danışmanlarından biri oldu. O görevini derin bir feraset kaynağı ve sarsılmaz bir sadakat köprüsü olarak devam ettirdi. Ancak takvimler Hicret'in 23. yılını gösterdiğinde Halife Ömer Mescid-i Nebevi'de namaz kıldırdığı sırada hançerlenerek ağır bir şekilde yaralandı. Bu karanlık sabahın ardından ümmetin kaderi Hazreti Ömer'in bizzat görevlendirdiği 6 kişilik şura meclisine emanet edilecek, gözler bu meclisin kararına çevrilecekti.

0: Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Zuhruf Suresi 46 ila 56. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o, şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti. Musa, mucizelerimizi kendilerine getirince bir de bakmışsın o mucizelere gülüyorlar. Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları azaba uğrattık. Onlar azabı görünce, ey büyücü, sana verdiği söze dayanarak bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz dediler. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca bir de bakmışsın sözlerinden dönüyorlar. Firavun kavmine seslenerek dedik ki, ey kavmim, Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor değil mi? Hala görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, neredeyse maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim? Eğer doğru söylüyorsa ona altın bilezikler atılmalı yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi? Firavun kavmini küçük düşürdü, ezdi. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu. Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öç aldık, hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelecek inkarcılara geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan. Hac Suresi 75 ila 78. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de, yaptıklarını da, arkalarındakini de, yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun, siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin

0: Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, iman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Saf Suresi 1-9. Ayetler.
5: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Mü'min Suresi 10 ila 20. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkara sapanlara ahirette şöyle seslenilecek: siz inanmaya çağrıldığınızda inkar ederken Allah'ın size öfkesi şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler. Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur: Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkâra sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm, yüce ve ulu olan Allah'ındır. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Haydi inkarcıların hoşlarına gitmese de içten bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak ona dua edin. Onun dereceleri yüksektir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Ve Allah adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi işiten ve en iyi görendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Sad Suresi 35. Ayet.
4: Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Duhan Suresi 40 ila 59. ayetler.
6: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı zamandır. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Yalnız Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar. Allah görevli meleklere şöyle der: Tutun onu cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. Deyin ki, tat bakalım. Hani sen güçlüydün, şerefliydin? İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Enfal Suresi 49 ila 58. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Melekler kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve hadi tadın yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. Ey kafirler, bu sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar etmişler, Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir. Azabı çetin olandır. Bunun sebebi şudur. Bir toplum kendilerinde bulunan iyi davranışları değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlar, biz de onları günahları sebebiyle helak etmiştik ve Firavun ailesini de suda boğmuştuk. Hepsi de zalim kimselerdi. Şüphesiz Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin ceza ile arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hadislerle İslam.

Bas bin Hakim'in babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah, Müslüman olduktan sonra şirke düşen hiçbir müşrikin amelini müşriklerden ayrılıp Müslümanlara dönmediği sürece kabul etmez. Enes'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Allah ve Resulünü herkesten çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, imandan sonra küfre dönmek

0: yüzünden ateşe atılmaktan çekindiği gibi çekinmek.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Din değiştirme temelde inanç hürriyetiyle ilgili bir konudur. Bir dini benimseyip kabul etme özgürlüğü olan kimsenin o dinden ayrılma özgürlüğü de vardır. Ancak tarihi bir olgu olarak hiçbir din kendi açısından din değiştirmeye olumlu bakmamıştır. Bu konuyla ilgili olarak bazen ölüm cezasına kadar uzanan ceza uygulamaları dinsel öğretiden çok siyasal ve sosyal şartların gerekçe gösterildiği idari tasarruflardır. Kur'an, İslam dinini terk eden kimseye uhrevi yaptırımın dışında hiçbir ceza öngörmemiştir. Bakara suresinin 217. ayetinin ilgili kısmı şöyledir. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse bunların bütün amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. Görüldüğü üzere ayet, mürtede yani İslam dininden dönene uhrevi cezanın dışında dünyevi bir ceza öngörmemiş, kafir olarak ölürse ifadesiyle de buna işaret etmiştir. Ali İmran suresinin 86-90 ayetlerinde imanlarından sonra küfre sapanların uhrevi cezalarına işaret edilmiş, 87. ayette bu ceza Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetini hak etmeleri olarak ayrıca tasrih edilmiştir. Nisa suresinin 137. ayetinde de şöyle buyurulmaktadır. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarından ileri gidenler var ya, Allah onları ne bağışlayacak ne de doğru yola iletecektir. Eğer mürtede de ölüm cezası öngörülmüş olsaydı ayet, tekrar eden, iman ve küfür ihtimalinden hiç bahsetmez, ilk irtidat olayından sonra ölüm hükmünü verirdi. Bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere, inancı bir irade ve imtihan konusu kabul eden Kur'an'ın buna aykırı bir beyanının bulunması ve inanç hürriyetini sağlamak üzere gelen bir dinin bu hürriyeti kısıtlayıcı yahut ortadan kaldırıcı bir yaklaşıma sahip olması düşünülemez. İlgili ayetler, dinden dönenlerin yaptıkları işin doğru olmadığını ve bunların ahirette cehennem azabıyla karşılaşacaklarını bildirmektedir. İnanca davet ederken cennet vaat eden bir dinin o inancı terk edeni cehennem azabıyla uyarması doğaldır. Sevgili Peygamberimiz de İslam dinini terk edenlere sıcak bakmamış, aynen Kur'an'da olduğu gibi onları uhrevi yaptırımlarla uyarmıştır. Bir hadislerinde Allah, Müslüman olduktan sonra şirke düşen hiçbir müşrikin amelini, müşriklerden ayrılıp Müslümanlara dönmediği sürece kabul etmez buyurmuştur. Dinin, başta Allah ve Resulü olmak üzere, herkese karşı bir samimiyet olduğunu bildiren Allah elçisi, dinde Allah'a en sevimli gelen şeyin, din mensubunun, dini üzerinde devamlı ve sebatlı olması olduğunu belirtmiştir. Ve nihayet, şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Allah ve Resulünü herkesten çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, imandan sonra küfre dönmekten, ateşe atılmaktan çekindiği gibi çekinmek buyurarak, imanla küfür farkını cennet ve cehennem benzetmesiyle anlatmıştır.
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

Av Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Nur Suresi 21 ila 26. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir.
2: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Nisa Suresi 1-6. ayet.

0: كفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla, helali haramla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer velisi olduğunuz yetim kızlarla evlenip onlar hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, onları değil, size helal olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Kadınlara mehirlerini bir görev olarak gönül hoşluğuyla verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Yetimleri dineyin. Evlenme çağına buluğa erdiklerinde eğer reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Ve mallarını geri alacaklar diye israf ederek veya aceleye getirerek mallarını yemeyin. Velilerden kim zenginse yetim malından yemeye tenezzül etmesin. Kim de fakirse aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde hizmetinin karşılığı kadar yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an doğru yolu gösterir.
3: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra

0: derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaşta aşırı gitmemekle ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 190 ila 193. ayetler arası.
4: Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den, siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar savaştan ve küfürden vazgeçerlerse, şunu iyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır.
1: Enfal Suresi 39. ayet.
5: Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer küfürden vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Wow Radyo.
1: Aşrı Şerif. Okuyan İlhan Yücel. Yunus Suresi 21 ila 25. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, ferahlık ve mutluluk tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzakları, bir takım tertipleri ve asılsız iddiaları vardır. De ki Allah daha çabuk tuzak kurar. Şüphesiz elçilerimiz, melekler, kurmakta olduğunuz tuzakları yazıyorlar. O sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını, batıp boğulacaklarını anlayınca dini Allah'a has kılarak "Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a yalvarırlar. Fakat onları kurtarınca bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız sırf kendi aleyhinizedir. Bununla sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bizedir. Biz de bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının hali ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hali gibidir ki, insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufa kadir olduklarını sandıkları bir sırada, geceleyin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz, afetimiz geliverir de bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getiririz. İşte düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Âlâ Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçöpe

0: çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Araf Suresi 152 ila 157. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buzayı ilah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenler ile imanlarında sebat edenlere gelince, şüphe yok ki Rabbin ondan tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, "Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın," dedi. "Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik." Allah şöyle dedi: "Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, An-Tevi ile Ayil Kur'an. Eser İbn Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 17. Ayetin Tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların durumu geceleyin ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok eder de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, Rabbimizin münafıklardan bir topluluğu bir kişiye, ki o bir kişiyi onların fiillerine benzetmiş, mesel kılmıştır. Benzetme yaptığı bu yer ve benzeri yerlerde geçerli olan caiz ve güzel bir benzetmedir. Nitekim Allah Teala buna benzeyen şu ayette şöyle buyurdu. Üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimsenin gözlerini döndürmesi gibi demektir. Bir diğer ayette şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Münafıkların bir topluluğunu ateş yakan bir kimseye benzetmeye gelince bu caizdir. Zira münafıkların meselinden bahseden haberden murat,

0: insanların küfrün karanlıkları içinde bir ışık arayışına girmelerine, aydınlatmaya benzetmektir ki, dilleriyle ortaya koydukları iman, ikrarları, aslında içlerinde sakladıkları bozuk inanca ters olması ve gizledikleri nifaklarıyla, zahirde ortaya koydukları iman ikrarını karıştırmaları sebebiyle böyle bir benzetme yapılmıştır. İstida'u, ışık arayışı, aydınlatma, her ne kadar işi yapanlar farklı olsa da aynı anlamdadır. Farklı anlamlarda değildir. Anlam yönünden buradaki benzetme, farklı şeyler arasından bir şahsa benzetmektir. Bunun tefsiri şöyledir. Bu, münafıkların zahiren ortaya koydukları Allah'a, Muhammed'e ve onun getirdiği şeylere sözleriyle ikrar edip inanmaları ama gerçekte inanç olarak onu yalan saymalarına rağmen iman nuruyla kalplerini aydınlatma durumu, ateş yakarak kendisini aydınlatmak isteyen kişinin durumuna benzer. Sonra ateş yakarak kendisini aydınlatmak isteyen kişiyi düşürdü ve meseli münafıklara izafe etti. Dinleyen kimse için sözün dile getirilen kısmıyla meselin ateş yakan kişilerin bedenleri için değil de ikrar edip dilleriyle iman sözünü söyleyerek iman nuruyla aydınlanmak isteyen kimseler için ortaya konulduğunu bilir. Bu sebeple benzetmede el-istida'atu kelimesinin hasfedilmesi ve meselin ateşi yakanlara izafe edilmesi güzel olmuştur. Meselden amaç bizim anlattığımızdır. Bu vasfettiğimiz şekilde okuduğumuz ayette güzel ve caiz olmuştur. Lafızda bir topluluk bir kişiye benzetilmiştir. Çünkü meselin amacı anlamca tek bir şeye benzetmektir. Fakat Ademoğullarının fertlerinden oluşan bir topluluğu veya şekil ve suret sahibi varlıklardan oluşan bir topluluğu bir şeye benzetmeyi murad etseydi, bu durumda doğru olan topluluğu topluluğa, ferdi ferde benzetmektir. Zira bu durumda topluluğu oluşturan fertlerin her biri diğerinden farklı olacaktır. İşte bu anlam farkından dolayı fiillerin ve isimlerin benzetilmesinde hüküm farklı oldu. Bir topluluğun veya kişinin fiilini aralarında anlam birliği varsa tek kişinin fiiline benzetmek caizdir. Sonra fiilin ismi hasfedildi, mesel ve benzetme, teşbih, fiilin sahiplerine izafe edildi. اَسْتَوْغَدَ نَارًا ateş yakmak istedi. Bu sözde اَوْغَدَ yaktı anlamındadır. Bu durumda sözün anlamı şöyle olur. Bu münafıkların içlerinde inkârı gizledikleri halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlere dilleriyle söyledikleri اَمَنَ بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe inandık. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun getirdiklerini tasdik ettik sözleriyle kendilerini iman nuruyla aydınlatmak istemelerine Allah Teala'nın onlara yaptığının misali, benzeri ateş yakan kimsenin aydınlanma istemesidir ki yaktığı ateş etrafını geçici bir süre aydınlatır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Fecir Suresi.

0: And
1: وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.

فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك

أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

0: وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına andolsun, 10 geceye andolsun, çifte ve teke andolsun, geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad kavmine şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif, okuyan Recep Yasan. Âl-i İmrân Suresi

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hani Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. İnkar edenlere gelince onlara dünyada da ahirette de şiddetli bir şekilde azap edeceğim. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Ey Muhammed! Bunu bildirdiklerimizi biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi. O da hemen oluverdi. Hak Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sana gerekli bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de Allah'ın lanetini aramızdan yalan söyleyenlerin üstüne atalım. Şüphesiz bu İsa hakkındaki gerçek kıssadır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları çok iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu namaz kavramıyla ilgili

0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 177. Ayet.
2: İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.
0: Fatır Suresi 18. Ayet.
3: Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Ahzab Suresi 21-27. Ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kafi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. İsra Suresi 80. ayet.
3: Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 31 ila 34. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir? Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga, gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Saf Suresi 7 ila 13. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

نصر.

0: Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 38. bölüm. Antlaşmanın ihlali. Muhammed Medine'de lider olmaya artık çok yakın. Bize bir anlaşma bile hazırlamış. Kral mı olmak istiyor?
3: Muhammed tüm Medine'yi ele geçirecek. Tüm Yahudilerin kralı olacak.
2: Ne istiyorsun Muhammed? Ne istiyorsun? Söyle istediğini verelim. Liderliğimi, tacımı sana mı vereyim? Tahta sen mi geçmek istersin? Kimileri kılıcıyla kazanır tahtı. Kimileri de senin gibi ikna yoluyla kazanır.
3: Muhammed'e karşı bir önlem almamız gerek. Bir önlem. Yoksa tüm şehir elimizden gidecek.
2: Ne yapmalıyız ki? Müslümanların sayısı arttıkça arttı şehirde. Bir de tüm şehri kardeş yaptı. Benim saltanatımın önünde kardeşim olsa onu bile ezer geçerim.
3: Yahudi kardeşlerim, bakalım kendi din kardeşinin arkasından mı, yoksa kendine Müslüman diyen bir peygamberin arkasından mı gidecek?
4: Konuşursunuz ben dinlerim ama yanlış konuşursunuz. Muhammed iyidir. Yapmayın, Müslümanlar kardeşimizdir.
5: Onlar kardeşimiz değildir.
3: Onlar bizim gücümüzü düşürüyor. Medine'yi elimizden alacaklar.
4: Medine büyük bir şehir, herkese yeter. Herkes burada kardeşçe yaşayabilir.
5: Müslümanlar zenginleşecek. Müslümanlar mallarımızda pay iddia edecek.
4: Bu topraklar bereketli topraklardır. Bu toprakların ekmeği herkese yeter.
3: Yetmez! Neden daha refah yaşamak gerekirken Mekke'den buraya gelen Müslümanlarla paylaşalım?
2: Ben peygamberin yaptığı anlaşmayı tanımıyorum.
5: Beni Kaynuka kabilesi bunu tanımıyor.
4: Yapmayın kardeşlerim, yapmayın. Onlar muacir, onlar misafirimiz. Onlar evlerini terk edip bize geldiler.
2: Sus be adam! O kadar meraklıysan git onlardan biri ol. Bizden değilsin.
3: Hadi kardeşlerim gidelim. Hadi gidelim.
5: Müslümanlar kardeşimiz değildir bizim. Kardeşimiz değildir.
4: Yapmayın, yapmayın. Tüm insanlar kardeştir. Allah

0: birdir. Allah birdir.
1: Belli ki sen de Müslüman oldun. Sen de git o Müslüman kardeşlerinin yanına. Hadi.
2: Şehrimizde Müslüman istemiyoruz.
1: Müslümanları istemiyoruz.
2: Müslümanları istemiyoruz.
1: Muhammed'i istemiyoruz.
2: Muhammed'i istemiyoruz Medine'de.
3: Muhammed'i Medine'de istemiyoruz.
2: Onu burada istemiyoruz.
4: Medine vesikasının hükümleri hicretin ikinci yılında, yani 624'te tek taraflı olarak ilk defa Beni Kaynuka Yahudilerince bozulmuştur. Bazı Yahudiler Beni Kaynuka çarşısında alışveriş yapan Müslüman bir kadını rahatsız etmiş, bu durum birkaç kişinin ölümüyle neticelenen Müslüman-Yahudi çatışmasına sebebiyet vermiştir. Anlaşmayı bozan ve kalelerinde savaş düzeni alan Beni Kaynuka kuşatma sonunda Hazreti Peygamber'in hükmüne rıza gösterip teslim olmuş, 700 savaşçıya önce idam cezası verilmiş, daha sonra affedilip alacaklarını tahsil etmelerine ve şehirden çıkıp gitmelerine izin verilmiştir. Anlaşmayı bozan ikinci Yahudi kabilesi Beni Nadir olmuştur. Hazreti Peygamber bir gün Müslümanlarla Yahudilerin beraber ödemeleri gereken bir diyet parasını almak için Nadir oğullarına gitmiş, bu esnada Nadir oğulları peygamberi öldürmeye teşebbüs etmiştir. Uhud gazvesinden 6 ay sonra cereyan eden bu olay üzerine Hazreti Peygamber Nadir oğullarını 15-20 gün muhasara altına almış, teslim olan Nadir oğulları Medine'den çıkarılmış ve Hayber'e sürgün edilmiştir. Son olarak Hendek gazvesinde Mekkeli müşriklere destek verme teşebbüsünde bulunan Beni Kurayza da vesikayı ihlal etmiştir. Bunlar da Sad bin Muaz'ın verdiği hüküm doğrultusunda cezalandırılmıştır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden yani hayvanlardan birer çiftle, daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, haydi gemiye binin. Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh, uzak duran oğluna, haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin. Kafirlerle beraber olma, diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacak.

0: olacaktır. Derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir.

0: Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delil ile Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler: soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğlu ile annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Sa'd Suresi 1-14. Ayetler.

0: الخطاب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saat, öğüt ve uyarı dolu Kur'an'a andolsun ki inkar edenler bu uyarıya kulak verecekleri yerde gurura kapılmış ve ayrılığa düşmüşlerdir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O sırada feryat ettiler ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Şimdi bunlar da kendilerine aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşırıyorlar. Ve bu inkarcılar şöyle diyorlar: bu adam bir sihirbazdır, tam bir yalancıdır. Tanrıları tek tanrıya mı indiriyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. Onların ileri gelenleri harekete geçip şöyle dediler: yolunuzda yürüyün, tanrılarınıza bağlılıkla direnin. İşte sizden istenen budur. Bildiğimiz son dinde böyle bir şeyi işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değil. İlahi uyarı içimizden ona mı indirildi şimdi? İşin doğrusu onlar benim uyarım karşısında kuşku içindedirler. Hayır, azabımı henüz tatmadılar. Yoksa senin aziz ve lütufkar Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde midir? Ya da göklerle yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onlarda mı? Öyleyse çareler bulup göklere yükselseler ya, onlar orada çeşitli bölüklerden oluşmuş, bu durumda şimdiden yenilmeye mahkum bir kalabalıktır. Bunlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklı Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı, bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı. Hepsi de elçileri yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de kendilerini cezalandırmam hak oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müşriklikten sakınmamızı emreder. Konuyla ilgili şu ayetleri bize beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Şuara Suresi 210-213. Ayetler.
1: O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Öyleyse sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun.
0: Kasas Suresi 88. Ayet.
2: Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.
0: Zümer Suresi 65. Ayet.
3: Andolsun sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun.
0: Mü'min Suresi 66. Ayet.
4: De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.
5: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El Muahhir Celle Celaluhu Celle Celaluhu. İstediğini geri koyan, arkaya bırakan. Sen El Muahhirsin. Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltansın. İstediğini geride bırakansın. Emir ve yasaklarına uymayanları zelil edensin. El Muahhir isminin idrakine varan müminler imtihan dünyasında olduklarını unutmazlar. Senin El Muahhir ismin Mukaddim isminin karşısında bulunur. Emirlerine uyan müminlerin dereceleri ve mertebelerini yükseltensin. Kulluk vazifesinde kusur işleyenlere ise lütfunla muamele edensin. Nitekim senin emrine uymamak perişanlıkların en kuvvetli sebebidir. Ey dilediğini geri bırakan Allah'ım! Dilediğini yapmaya muktedir olan yalnız sensin. Bizi geri bıraktıracak şeylerden koru ve bizlere afiyet nasip eyle. Amin.
0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. 21. Cüz.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve onlara şöyle deyin: biz bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynı ilahtır. Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz.

İşte böylece biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar kitap ehlinden çağdaşın olanlardan da ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar ederler.

0: sen şu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinle yazmıyordun. Okuyup yazsaydın, o takdirde batıl peşinde koşanlar şüpheye düşerlerdi.
1: Bel huve ayatun beyyinatun fi sudurillezine utul ilm ve ma yechadu bi ayatina.
0: Hayır, o kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar eder.

Dediler ki ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya. De ki mucizeler ancak Allah katındadır ve ben apaçık bir uyarıcıyım.

Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır.

De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya, işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır.

Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Hikmet gereği belirlenmiş bir süre olmasaydı azap onlara mutlaka gelirdi. Onlar farkında değillerken kendilerine ansızın elbette gelecektir.

senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap kafirleri üstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah onlara yapmakta olduklarınızın cezasını tadın diyecektir.

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin.

İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir.

0: Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ

0: Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar?
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibadihi ve yakdiru leh. İnnallâhe bi kulli şeyin alîm.
0: Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar.

Dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi.

Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar.

Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayanlardan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?

0: Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zafer vermesiyle müminler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

Allah onlara zafer konusunda bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Onlar kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah göklerle yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar.

Yine onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Allah onlara asla zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: sonra Allah'ın ayetlerini yalanladıkları ve onlarla alay etmekte oldukları için kötülük işleyenin sonu daha da kötü oldu.
1: Allahu yebda'ul halqa summa yu'iduhu summa ileyhi turca'un.
0: Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. Sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz.
1: Ve yevme tekumus sa'atu yublisul mujrimun.
0: Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir.

0: Onların Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler.
1: Ve yevme tekûmus sâ'atü yevme izin yeteferrakûn.
0: Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır.

0: İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine atılacaklardır.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
0: Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
0: Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin.

Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız.

0: sizi topraktan yaratması onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olup çoğalıp yayılıyorsunuz.
1: Ve min ayatihi

kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden neşler yaratması ve aranıza bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.

Geceliğin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.

korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz.

başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi. Kölelerinizden verdiğiniz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.

0: Fakat zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah'ın bu şekilde saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.
1: فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينَ

Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayışla sevinip böbürlenmektedir.

İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar.

İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse, bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler.

Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.

İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz, işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.

İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır.

Peki, yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşan kimselerdi.

0: Allah tarafından geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır.
1: Men kefere fe aleyhi küfruh ve men amile salihen fe li enfusihim yemhedun.
0: Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse ancak kendileri için cennette yer hazırlarlar.

Bu hazırlığı Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırması için yaparlar. Şüphesiz o inkar edenleri sevmez.

Rüzgarları, yağmurun müjdecileri olarak göndermesi Allah'ın varlık ve kudretinin delillerindendir. O bunu size rahmetinden tattırmak, emriyle gemilerin yol alması, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için yapar. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım etmekse üzerimizde bir haktır.

Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir. Allah onları dilediği gibi bazen yayar ve bazen yoğunlaştırır. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Onu kullarından dilediklerine uğrattığı zaman bir de bakarsın sevinirler. وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ

Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o ölüleri de elbette diriltecektir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Andolsun eğer ekinlerine zararlı bir rüzgar göndersek de o ekini sararmış görseler ardından mutlaka nankörlük etmeye başlarlar.

Sen körleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola iletemezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp Müslüman olan kimselere işittirebilirsin.

0: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.

Kıyametin kopacağı gün suçlular dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı.

0: البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.
1: Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir: andolsun siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz.

O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez.

0: hamdolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun eğer sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız derler.
1: كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler.
1: فَاصْبِرْ

0: Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesinler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif Lam Mim.

Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar.

İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik, asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele.

Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İşte Allah'ın yarattıkları. Hadi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler.

0: indir.
1: Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır.
0: Ve iz kâle

0: الشرك لظلم عظيم.
1: Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.
0: Ve vassayna'l insane bi valideyhi

İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.

0: Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.
1: Ya buneyye inne

Lokman öğütlerine şöyle devam etti. Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.

Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilir.

küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.

Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir.

göklerde, yerde ve ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.

0: Kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهُ

0: kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır.
1: Ve men kefere fe la yahzunke kufruh.

Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler.

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye layık olandır.

eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ma halqukum ve la

Ey insanlar, sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Görmedim mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır.

Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.

Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir? Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır.

Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder.

0: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın.
1: İnne Allah indehu ilmus sa'ah.

0: bir.
1: Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Elif, Lam, Mim. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır.
1: Em yekulûne iftarâh. Bel huvel

Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır, o kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir.

Allah gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız?

gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir.

mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.

0: الفائدة قليلا ما تشكرون.
1: Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz.

Kafirler dediler ki, biz toprakta yok olduktan sonra mı biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler.

suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, "Rabbimiz, gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür ki salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız." dedikleri vakit onları bir görsen.

Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim andolsun cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım sözüm gerçekleşecektir.

0: Onlara şöyle denilecek: o halde bugününüzde kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın.
1: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.

0: وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: Bizim ayetlerimize ancak kendilerine bu ayetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tesbih edenler inanırlar.

iman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak meva cennetleri vardır.

Azıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler ve onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir.

Andolsun dönsünler diye biz onlara ahiretteki en büyük azaptan önce dünyadaki yakın azabı elbette tattıracağız.

Kim Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alacağız.

Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık.

sabredip ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık.

görmediler mi ki biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla hayvanların ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız? Hala görmeyecekler mi?

0: De ki, fetih, kıyamet günü inkar edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır.
1: فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
0: Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey peygamber, Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَاتَّبِعْ مَا

0: Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
1: Ve tevekkel alallah ve kefâ billâhi vekîlâ.
0: Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.
1: Ma cealallahu li raculin.

0: Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir.
1: Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu

Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. وَإِذْ أَخَذْنَا

0: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Hani biz peygamberden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık.

Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır.

0: Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.
1: İz ca'ukum min fawqikum ve min asfala minkum ve

Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz.

Hani onlardan bir grup, "Ey Yesrib, Medine halkı, sizin burada durmak imkanınız yok, hadi geri dönün," demişti. Onlardan bir başka grup da, "Evlerimiz açık, korumasız," diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık, korumasız değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.

Medine'nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi onu mutlaka yaparlardı. O konuda fazla gecikmezlerdi.

Andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir.

De ki, eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecektir. O takdirde bile hayatın zevklerinden pek az yararlandırılırsınız.

De ki, eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah'tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese, buna engel olacak kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar.

Şüphesiz Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Size katkıda cimri davranarak savaşa pek az gelirler. Korku geldiğinde ise üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de ganimete karşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşte onlar iman etmediler. Allah da

0: Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri bir daha gelecek olsa isterler ki çölde bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri gidip gelenlerden sorsunlar. İçinizde bulunsalardı da pek az savaşırlardı.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنٌ

Andolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.

Müminler düşman birliklerini görünce, işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini arttırmıştır.

0: Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kalırlar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.
1: لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ

Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırılması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kafi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz.

Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Ey peygamber, hanımlarına de ki, eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size mut'a vereyim ve sizi güzelce bırakayım.

Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır.

Ey peygamberin hanımları, içinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Ya Rabbi, onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Amin.

sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Nahl Suresi 71 ila 76. Ayetler.

0: Rahim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi. Ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Artık Allah'a şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Allah şöyle iki adamı da misal verdi. Onlardan biri dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu adaletle emreden ve doğru yol üzere olan kimseyle eşit olur mu?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 65.
6: Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık.
3: Maide Suresi 68.
7: De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır.

0: Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme.
1: Maide Suresi 77.
2: De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Muhammed! Bir de sana Zülkarneyn hakkında

0: soru soruyorlar. De ki, size ondan bir anı okuyacağım. Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda amacına ulaşabileceği bir yol verdik. O da batıya gitmek istedi ve bir yol tuttu. Güneşin battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar gibi buldu. Orada kafir bir kavim gördü. Ey Zülkarneyn! Ya onları cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın dedik. Zülkarneyn, her kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmedik bir azaba uğratır dedi. Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli var. Üstelik ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten, düşmanlık etmekten, münafıklıktan, amellerimi başkalarına göstermek ve duyurmak için yapmaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Araf Suresi 54 ila 58.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, arşa kurulan geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin, çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz. Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar. Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında peygamber kıssalarını yeniden keşfetmek, onların örnek hayatlarından günümüze ışık tutan mesajları dinlemek için Peygamberlerimizin İzinden radyo belgeselini kaçırmayın. Peygamberlerimizin İzinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Enfal Suresi 11-19. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi arttırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: "Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın. Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
3: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
2: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
4: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
2: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
5: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Tarık Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a and olsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7.

Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. 3. bölüm. Bedir. İlk büyük imtihan. Medine'de düzen kurulurken Mekke müşrikleri bu gelişmeyi kendileri için büyük bir tehlike olarak gördü. Nihayet hicretin 2. yılında Bedir yaşandı. Bedir yalnızca bir savaş değil, yeni kurulan toplumun varlık yokluk imtihanıydı. Sayılar bakımından tablo oldukça açıktı. Müslümanlar yaklaşık 314 kişiydi. Karşılarında ise 1000 kişiye yakın bir ordu vardı. Silah, at, donanım ve hazırlık bakımından dünya ölçüleriyle bakıldığında sonuç sanki baştan belli gibiydi. Fakat Bedir aynı zamanda bir dua sahnesiydi. Peygamber Efendimiz ellerini kaldırarak Rabbine yöneldi. Bu küçük topluluğun yenilmesi halinde yeryüzünde Allah'a ibadet edecek kimsenin kalmayacağı endişesiyle dua etti. Bu yakarış, Bedir'in sadece askeri bir mücadele olmadığını, bir davanın geleceğiyle ilgili büyük bir dönüm noktası olduğunu gösteriyordu. Savaşın sonunda Mekke müşrikleri mağlup oldu. Kaynak anlatımda müşriklerden 70 kişinin öldüğü, Müslümanlardan ise 12 ile 14 civarında şehit verildiği aktarılır. Bedir'de Ebu Cehil'in ölümü de bu anlatım içinde zikredilir. Fakat Bedir'in dikkat çeken yönlerinden biri de savaş sonrasındaki insan haysiyetine dair ölçüdür. Ölülerin meydanda bırakılmaması, savaşın sertliği içinde bile ahlaki bir hassasiyetin korunduğunu gösterir. Bedir, azın çoğa galip gelişi olarak okunabilir. Fakat asıl ders, yeni toplumun cesaret, disiplin, teslimiyet ve dua ile imtihan edilmesidir. Uhud ve Hendek. İtaat, strateji ve sabır. Bedir'in ardından Uhud geldi. Bu kez mesele, şehrin içinde savunma yapmak mı, yoksa düşmanı açık alanda karşılamak mı sorusuydu. Kaynak anlatımda Peygamber Efendimizin şehir içinde savunmayı arzu ettiği, gençlerin ise meydan savaşını istediği aktarılır. Karar verildi ve karar verildikten sonra geri dönüş olmadı. Metinde geçen ifade bu tavrı özetler. Bir peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz. Çünkü bu zafiyet işareti sayılabilirdi. Uhud'un kırılma noktası Okçular Tepesi olarak bilinen yerde yaşandı. Emir açıktı. Benden emir gelmedikçe yerinizi terk etmeyin. Fakat ganimet dağıtıldığı zannedilince bazı okçular yerlerini terk etti. Karşı taraf bu boşluğu fırsata çevirdi ve savaşın seyri değişti. Uhud'un dersi açıktır. Başarı yalnızca niyetle korunmaz, disiplinle korunur. İtaatsizlik en güçlü anı bile zayıflatabilir. Sonra Hendek geldi. Medine'ye büyük bir saldırı hazırlığı vardı. Bu noktada Selman-ı Farisi'nin teklifi devreye girdi. Şehrin etrafına hendek kazmak. Peygamber Efendimiz de bizzat bu kazıya katıldı. Hendek günleri açlık, yorgunluk, korku ve sabır günleriydi. Fakat sonunda rüzgar ve fırtına düşman saflarında çözülmeye sebep oldu. Büyük kuşatma dağılmaya başladı. Hendek'in ardından Medine Sözleşmesi'ne rağmen Beni Kurayza'nın ihanet ettiği anlatılır. Sa'd bin Muaz'ın hakemliğinde hüküm verildiği ve savaşabilecek durumdaki yaklaşık 300 kişiyle ilgili ifade de metinde yer alır. Uhud itaatin önemini, Hendek ise stratejinin, dayanışmanın ve sabrın değerini gösterdi. Hudeybiye'den Mekke'ye. Hicretin 6.

0: Yılında Peygamber Efendimiz ve beraberindeki yaklaşık 1400 kişi umre niyetiyle yola çıktı. Fakat Mekke'ye giriş engellendi. Hudeybiye'de konaklandı, görüşmeler yapıldı ve sonunda bir barış anlaşması imzalandı. Anlaşmada 10 yıl savaş olmayacağı belirtiliyordu. Fakat Hudeybiye dışarıdan bakıldığında bazı Müslümanlara ağır görünen maddeler taşıyordu. Metin başlığında bile tartışma yaşandı. Bismillahirrahmanirrahim yerine Bismik Allahümme yazılması istendi. Allah'ın Resulü ifadesi kabul edilmedi. Buna rağmen anlaşma korundu. Hudeybiye'nin en çarpıcı sahnelerinden biri Ebu Cendel'in zincirlerle gelişi oldu. Müslüman olduğunu söyleyerek yardım istedi. Fakat anlaşma imzalanmıştı. Söz korunmalıydı. Bu sahne, ahde vefanın ne kadar güçlü bir ilke olduğunu gösterdi. İhramdan çıkma konusunda yaşanan tereddütte ise Ümmü Seleme validemizin yönlendirmesi öne çıkar. Peygamber Efendimiz tıraş olup kurbanını kesince, ashab da onu görerek ihramdan çıktı. Hudeybiye görünürde geri adım gibi dursa da aslında fethe giden yolu açtı. Barış ortamında farklı ülkelere mektuplar ve elçiler gönderildi. 2 yıl içinde büyük bir değişim yaşandı. Ardından Mekke'nin fethi geldi. Hazırlık gizli tutuldu. Peygamber Efendimiz 10 bin kişilik bir orduyla yola çıktı ve Mekke 630 yılında fethedildi. Kabe'de bulunan putlar devrildi. Metinde 360 puttan söz edilir. Bu sırada hak geldi, batıl zail oldu anlamındaki ayet anlatı içinde yer alır. Fethin en güçlü cümlesi ise genel affı ilan eden sözdür. Gidin, hepiniz serbestsiniz. Ayrıca Ebu Süfyan'ın evine girenin güvende olacağı da belirtilir. Mekke'nin fethinden sonra süreç bitmedi. Huneyn ve Taif yaşandı. Huneyn'de kalabalığa güvenme psikolojisinin kırıldığı, ardından Peygamber Efendimizin çağrısıyla safların toparlandığı anlatılır. Sonra heyetler yılı geldi. Farklı yerlerden çok sayıda heyet Medine'ye ulaştı. Metinde bu sayı 82 civarında heyet olarak kaydedilir. Bütün bu sürecin sonunda aynı çizgi belirginleşir. Mescitle kurulan merkez, kardeşlikle kurulan toplum, sözleşmeyle tesis edilen hukuk, Bedir'de imtihan, Uhud'da disiplin, Hendek'te strateji, Hudeybiye'de barış ve Mekke'de merhamet. Bu bölüm bize şunu gösterir. Peygamber Efendimizin mücadelesi yalnızca savaş meydanlarında değil, ahitte, sabırda, affedişte ve insan haysiyetini koruyan ölçülerde de kendini göstermiştir.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Bakara Suresi 21 ila 29.

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz, haydin onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenlerseniz Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin. Eğer yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlarsa Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir derler.

0: Allah onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. Onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları, iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Siz cansız henüz yok iken sizi dirilten, dünyaya getiren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda ona döndürüleceksiniz. O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Enbiya Suresi 76-82. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de, biz onun duasını kabul ederek kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan, tufandan kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden biz de onları topyekün suda boğduk. Davut ile Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk. Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Davut ile birlikte Allah'ı tesbih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan biz idik. Bir de Davut'a sizin için zırh yapma sanatını öğrettik ki savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz? Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla bileniz. Bir de şeytanlardan Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işleri yapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapt eden bizdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetiyle ilgili şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 200. Ayet.
5: Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur.
3: Maide Suresi 95. Ayet.
6: Ey iman edenler! İhramlı iken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlı iken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye ulaştırılmak üzere öldürdüğünün dengi olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Bakara Suresi 153 ila 163. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin.

0: Dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi o gün sancaklar açılacak. O gün her bir grup kendi sancağının altında, her bir ümmet kendi peygamberin yanında hizalanacak. Biz o gün ya Rabbi o çetin günde, o zor günde safımızı belli etmişiz ya Rabbi. Bizim safımız son peygamber Hazreti Muhammed'in yanındadır. Bizim safımız Hazreti Ebu Bekir'in yanındadır. Bizim safımız Hazreti Ömer'in yanındadır. Hazreti Osman'ın yanında, Hazreti Ali'nin yanında, Hazreti Ayşe'nin yanında, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in yanındadır. Ya Rabbi onlarla beraber Hazreti Hamzalarla, Hazreti Ammarlarla, Süheyblerle, Ebu Zerlerle, Hazreti Ebu Hureylerlerle yürümeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Ali İmran Suresi 23 ila 30. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki? Aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor. Bunun sebebi onların bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demeleridir. Uydura geldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır. Bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit halleri nice olacaktır. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak

0: Onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Haşr Suresi 1-8. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O, kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri, ibret alın. Eğer Allah onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise onlar için cehennem azabı vardır. Bu, onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki, Allah'ın azabı şiddetlidir. Savaş gereği hurma ağaçlarından her neyi kestiniz yahut kesmeyip kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir. Onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter. Allah'ın fethedilen memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar, Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alpayta. Ahzab Suresi 38 ila

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Bakara Suresi 254 ila 257. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaat

0: kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliktirler. Orada ebedi kalırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Bakara Suresi 255. Ayet.
7: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür.
5: Nisa Suresi 78. Ayet.
8: Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed! De ki, hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.